0: saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
5: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ile tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarnata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
11: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
13: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
9: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
2: Şimdi isimler önemli.
1: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
2: İsa Musa'dan da üstün.
1: Bekledikleri Mesih'in.
2: Davut'un bahsettiği Mesih.
1: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
2: İsa ile tanıştıktan sonra.
1: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
2: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
1: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
2: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
1: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
2: Adım adım İncil başlıyor.
1: Adım Adım İncil programında
2: Radyo Maranata'dan
1: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
2: ben Mark Madrigal,
1: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
2: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
1: Değerli dinleyiciler, bugün Yuhanna'nın mektupları üzerinde konuşacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü mektuplar üzerinde konuşacağız. Programımızın ilk bölümü tabii ağırlıklı olarak diğer mektupların kısalığı göz önünde bulundurulduğunda birinci mektup üzerinde yoğun olarak duracağız. Programımızın ikinci kısmında, ikinci bölümde son kısımlara doğru da diğer iki mektubu da içerisine alarak Yuhanna'nın yazdığı bütün mektup serisini bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunun içeriği hakkında sizlerle konuşmak istiyoruz. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinde bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Lütfen soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum ki yani bize ayrılan süre içerisinde bütün bu kitapları konuşmaya, dilimiz döndüğünce genel hatlarını ve içeriğini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki her detaya giremiyoruz. Bazen dinleyicilerimizden öyle yorumlar geliyor. Her detaya giremiyoruz. Ama bu detaylar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bize yazmaktan çekinmeyin diyelim. Şimdi gelelim bu mektuplara. İsmi 1., 2. ve 3. Yuhanna olarak geçiyor ama mektuplar içerisinde aslında isimden pek bahsetmiyor. Yazar kendi isminden bahsetmiyor. Bununla beraber ilk yüzyılda yaşamış bütün Hristiyanlar mektubun yazarının Yuhanna olduğu, havari Yuhanna olduğu hakkında ortak bir bilince sahip. Özellikle Polikarp onlardan bir tanesi olarak örneklendirebiliriz. Bu ilk yüzyıldan kalan elimizdeki bu deliller ışığında bu mektupların havari Yuhanna tarafından yazıldığını söyleyebiliriz.
2: Evet, kısa bir tarihçe vermek gerekirse kilise babalarından Irineos ki 2. yüzyılda yaşamaktadır kendisi. Yuhanna'nın Domitianus döneminde Patmos'a sürgün edildiğini, orada vahiy kitabını yazdığını, daha sonra 95 yılları gibi Traianus'un döneminde Efes'e döndüğünü ve oradan mektuplarını ve müjdesini yazdığını bilmekteyiz. Yuhanna büyük ihtimalle 100 yılı gibi 98-100 yılı arası vefat ettiğini düşünüyoruz. Yuhanna özellikle geri döndüğünde Asya kiliseleri yani bugünkü Ege bölgesinin kiliselerine bir gözetmenlik yapıyordu, bir ruhsal abilik yapıyordu. Dolayısıyla aslında 1. Yuhanna sadece Efes Kilisesi'ne yönelik değil, bütün Asya'daki bulunan kiliselere yazılmış bir mektuptur. 2. ve 3. Yuhanna'ya geldiğimizde ise bunlar daha çok bireysel kiliselere yani farklı sorunlar yaşayan iki ayrı kiliseye yazılmış mektuplardır.
1: Şimdi ismini bilmesek de yazar kendi isminden bahsetmese de çok açık bir şekilde İsa'nın havarilerinden biri olduğunu görebiliyoruz. Çünkü özellikle 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette açık bir dille gördüğümüzü ve işittiğimizi size duyuruyoruz şeklindeki ifadesi İsa'nın havarilerinden biri olduğu düşüncesini bizde uyandırıyor. İlk yüzyıl yazarlarından da aldığımız kaynak doğrultusunda. Bununla evet. Beraber havari Yuhanna İsa'nın havarileri arasında doğal yolla ölen tek havari olarak bizim karşımıza çıkıyor. O yüzden İsa'dan sonra yaklaşık 100 yılına kadar yaşamış bir havari olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da hem müjdenin yazılış tarihi hem de mektupların yazılış tarihi hem de vahiy kitabının yazılış tarihi erken dönem son kayıtlar olarak bizim karşımızda da durmaktadır.
2: Tabii buradaki mektuplardaki birçok ifade müjdede, Yuhanna müjdesinde de bulunmakta. Özellikle sevgi ile ilişkin olan kısımlar. Onun için yazarın aynı yazar olduğunu da içerikten anlayabiliyoruz. Peki bu mektup neden yazıldı? Özellikle 1. Yuhanna. İsterseniz buna biraz girelim. Şimdi anladığımız kadarıyla 1. yüzyılın sonlarında özellikle Küçük Asya dediğimiz, yani bugünkü Ege bölgesinden çıkma, bazı sapkın akımlar veya tarikatlar İsa'nın kimliğiyle ilişkin farklı öğretiler yaymaya başlıyorlardı. Özellikle bu dönemde iki akım var. Bir tanesine doketist akım deniliyor. Diğerine de adopsyonist veya evlat edinmeci akım deniliyor. Bu akımlar ne öğretiyordu? Doketist akıma göre biraz Gnostikçilikten de etkilenmiş bir felsefeye sahiplerdi. İsa Mesih'in gerçek bir bedeni yoktu. Onlara göre İsa Mesih'in bedeni aslında bir halüsinasyondu veya bir hologramdı veya bir hayaletti. Ve bu yüzden aslında İsa Mesih %100 Tanrı'ydı ama hiçbir şekilde bedeni özellikler taşımıyordu. Çünkü biraz Gnostikçi akımdan da etkilenerek onlar bedenin kötü olduğunu düşünüyorlardı. Ve asla böyle bir şey İsa Mesih için mümkün olamayacağını, yani beden alma mümkün olamayacağına inanıyorlardı. Bu doketistlerdi. Adopsyonistler veya evlat edinmeciler ise şöyle bir felsefeye sahiplerdi. Onlar İsa'yı basit bir insan olarak görüyorlardı ama özellikle vaftiz esnasında Tanrı'nın onu ziyaret ettiğini ve gittikçe ilahlaşarak ölüm ve dirilişiyle beraber bir Tanrı'ya dönüştüğünü. Yani adopsyonistler için aslında hayatın amacı birer Tanrı olmaktı. Dolayısıyla böyle sapkın akımlar o dönemde Efes'te çok yaygındı ve bundan dolayı Yuhanna hem müjdesinde olsun hem de mektuplarında olsun enkarnasyon dediğimiz, yani özellikle beden alma doktrinine çok vurgu yapacaktır. Özellikle ikinci bölümde bununla ilişkin cümleler var. Yani kim Mesih'in bedende gelmediğini iddia ediyorsa bilin ki bu Mesih karşıtı ruhtandır. Yani aslında İsa Mesih'le hiçbir alakası yoktur gibi çeşitli ayetler görmek mümkün.
1: Şimdi mektup içerisinde bir karşılaştırma da görüyoruz. Bu karşılaştırmalar da ilginçtir. Sürekli Yuhanna buna atıfta bulunuyor. İşte şeytanın ruhu, İsa'nın ruhu mu ve şeytanın ruhu, karanlık ve aydınlık, gerçek ve yalan, doğruluk ve günah, babanın sevgisi mi yoksa dünyaya duyulan sevgi mi gibi çeşitli kıyaslamalar, yani tam bir liste şeklinde olmasa da yani mektup içerisinde yayılmış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Yuhanna bu kıyaslamalarla mektubun ana hatlarını da oluşturuyor bir anlamda.
2: Evet, bu da aslında mektubun diğer amacını bize veriyor. Yani mektubun yazıldığı kitle aslında onları üçe bölüyor. Küçük çocuklar, gençler ve babalar. Bunlar kimi ima ediyor olabilir? Birçok yorumcuya göre küçük olanlar imanda yeni yeni adım atmaya başlayan yeni imanlardan bahsediyor. İmanda genç olanlar ise işte gençler olarak, yani biraz İsa Mesih'i tecrübe etmiş, onunla beraber yürümüş kişiler. Ve babalar kastettiği ruhsal babalar, yani yılların tecrübesini, artık Rab'le beraber yürümenin yılların tecrübesini edinmiş kişiler. O zaman bu kişilere iki amaç için yazıyor. Birincisi, az önce bahsettiğim gibi çeşitli sapkın öğretiler hakkında uyarmak. Ama ikincisi, demin dediğim gibi özellikle bu ikilemler çok fazla var Yuhanna'da. İşte hayat, sevgi, ışık bir yanda, yasa, tanımamazlık, şehvet, yalan diğer yanda. Yani bütünsel bir yaklaşım sergiliyor Yuhanna. Diyor ki eğer Tanrı sevgi ise o zaman bizim hayatımızda bu sevgi meyvelerini göstermeli. Onun için iman hayatı çok siyah beyazdır. Eğer hayatımızda siyah varsa demek ki beyazda değiliz. Yani demek ki Tanrı'yı gerçek anlamda tanımamışız. Çünkü Tanrı'yı tanıdıysak o zaman bizim vereceğimiz meyveler, yani kendi hayatımızı bir ağaca benzetiyorsak bizim vereceğimiz meyveler tanrısal meyveler olmalı ve sevginin ürünü olmalı.
1: Şimdi bu çok önemli. Zaten Yuhanna mektubunun en fazla vurgu yaptığı konu Tanrı'nın kimliğiyle ilgili bu sevgi olma konusu. Bu da aslında yeni antlaşma metinleri içerisinde çok derin bir teolojiyi ortaya koyuyor bize. Çünkü eski antlaşma metinlerine baktığımızda orada Tanrı'nın yasa ve şeriat karşısında ne kadar sadık bir şekilde durduğunu ve büyük bir mükemmelliyet değil de bu yasayı yerine getirmeleri konusunda insanları yönlendirdiğini ve bununla ilgili bir beklenti olduğunu görüyoruz. Ve özellikle kurbanlar bir şekilde ibadetin temelini oluşturan yegane unsur olarak karşımıza çıkıyor eski antlaşmada. Dolayısıyla eğer bu yasanın dışına çıkıyorsa bir cezalandırma, Tanrı'nın gazabına uğrama durumu söz konusuyken, Mesih İsa'nın çarmıhta ödediği kefaret aracılığıyla artık yeni bir dönem, yeni bir çağ başlıyor. Ve Yuhanna hem müjdesi içerisinde buna değiniyor, hem vahiy bölümünde de buna atıfta bulunuyor ve işte şimdi okuduğumuz mektuplar üzerinde de bu temel noktayı koyuyor. Burada İsa'nın çarmıhta ödediği günahın kefareti aracılığıyla ya da Peygamber Yahya'nın onun hakkındaki tanıklığı, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olma vasfıyla beraber artık Tanrı ile bir barış ilişkisi ortaya çıkıyor. Tanrı ile barıştığımızda Tanrı'nın gazabından daha çok Tanrı'nın sevgisini de görebiliyoruz ve Yuhanna buna çok ciddi bir vurgu yapıyor ve bütün aslında uygulamaları, Mesih'teki bütün uygulamaları ve bütün ayırt etmeleri bu sevgi temeline oturtuyor diyebiliriz.
2: Yani Yuhanna oldukça pratik biri. Yani biraz düşünecek olursak, Tanrı kimdir sorusunu yanıtlayacak olursak, o bize diyor ki Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir, Tanrı hayattır. Eğer biz ışık içinde dürüst bir hayat sürdürüyorsak, günahtan uzak, sevgi içinde bir hayat sürdürüyorsak, tanrısal hayat veya Tanrı'nın ruhu içimizde ise, o zaman buradan Tanrı'nın çocukları olduğumuz anlaşılıyor ve Tanrı'nın sevgisinden beslendiğimiz anlaşılıyor. Ama içimizde şehvet varsa sürekli, sürekli yalan varsa, sürekli kural tanımamazlık varsa, şimdi demiyorum ki hani bir imanlı hiçbir şekilde ayartılmıyor, o ayrı bir konu. Ama bu tutkuların altında yaşıyorsak ve bunlar hayatımıza yön veriyorsa, o zaman bu ne demek oluyor? İçimizde olan şey dünya sevgisi. Aslında gerçek anlamda iman etmemişiz. Yani Yuhanna için yolun arası yok. Ya ışıktayız ya karanlıktayız. Ya yaşamdayız ya ölümdeyiz. Ya gerçekteyiz ya yalandayız. Ya sevgideyiz ya nefretteyiz. Ya doğruluk içindeyiz ya da yasa tanımamazlık içindeyiz. Ya Tanrı'nın çocuklarıyız ya şeytanın çocuklarıyız. Ya Tanrı sevgisi var içimizde ya da dünya sevgisi var içimizde. Dolayısıyla buradan aslında Yuhanna bize bir süzgeç veriyor.
1: Evet.
2: Kendimizi bu süzgeçten geçirmemiz lazım ve gerçekten ben Rab'de yürüyor muyum diye. Çünkü maalesef şöyle bir durum var. Hristiyan aleminde de bu durum söz konusu. Birçok kişi Hristiyan olduğunu iddia edebilir. Birçok kişi İsa Mesih'i izliyorum diye iddia edebilir ama aslında hayatlarındaki meyveler neyi gösteriyor? Eğer o hayattaki meyveler zıttını gösteriyorsa, bu demek oluyor ki bu kişi İsa Mesih'le bir ilişki içinde değil. Çünkü İsa Mesih'le içinde bir ilişki olsaydı, o zaman onun hayatı bu ilişkinin ürünlerini de verirdi.
1: Şimdi üçüncü bölüme geldiğimizde zaten bu konuyu oldukça açık bir şekilde ifade etmeye başlıyor Yuhanna birinci mektubunda. Ve orada çok ilginç bir ifade var dokuzuncu ayette ki senin söylediklerini bir şekilde özetleyen bir ifade. Diyor ki Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Yani dinleyicilerimiz, belki ilk defa bu programı dinleyenler vardır ya da Hristiyan ilahiyat hakkında çok fazla bilgiye, derin bilgiye sahip olmayan dinleyicilerimiz vardır. Bir Hristiyan için cennete gidebilmenin yolu ya da sonsuz yaşama kavuşabilmenin yolu yaptığı iyi işlerle ölçülmez. Bizim için geçerli olan tek bir sevap vardır, o da İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmektir. Bunu bir tarafta tutmamız gerekiyor. Fakat bunun doğal sonucundan bahsediyor Yuhanna. Dolayısıyla iyi işler yaparak cennete gitmek değil, zaten cenneti bize lütufla vermiş olan Tanrı'nın hayatımızda etkin olması durumu, onun doğal sonucundan bahsediyor. O yüzden 9. ayet diyor ki Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez.
2: Ve burada bir dipnot açmak istiyorum çünkü hani yanlış bir algıya açabilir bu. Hani çünkü imanlı diyebilir ama benim tecrübe ettiğim bu değil. Yani ben de zaman zaman günah işliyorum gibi. Ama oradaki Grekçe fiil çekimi şimdiki zamanın devam eden hali. Yani İngilizce'de present continuous vardır. Hani ing ile biten fiiller. Bu ne demek oluyor? Yani bu eylemin devam etmesi. Dolayısıyla Yuhanna hani Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez veya günah işlemediğini biliriz dediğinde kastettiği şey hani Tanrı'dan doğmuş olan asla günah işlemez değil. Kastettiği şey şu, günah devam eden bir unsur olmaz hayatında. Evet, hayatımızda tek tük günahlar olabilir. Zaman zaman istemeyerek günah işleyebiliyoruz. Zaman zaman Rab'den ayrı düşebiliyoruz. Ama günah hayatımıza hükmetmiyor. Ve bu çok farklı bir şey. Çünkü günah hayatımıza hükmediyorsa o zaman bu neyi gösteriyor? Tanrı'dan doğmamış olduğumuzu. Yani tümüyle irademizin hala günahlarımıza köle olduğunu göstermekte. Ve aslında İsa'nın geliş amacı bu. Bizim günaha köle olan irademizden azat etmektir.
1: Ve bir gerçek var ki bir gün cennete olacağız. İsa Mesih'e iman eden kişilere verilen vaat budur. Tanrı'nın vaadi budur. Bir gün herkes sonsuz yaşam alacaktır. İsa Mesih'e Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmiş her kişi sonsuz yaşama kavuşacaktır. Sonsuz yaşama kavuşmuş kişiler bugünden itibaren aslında Tanrı'nın çocukları olarak kabul ediliyor. Bu da ciddi bir ayrımdır. Bence diğer bütün felsefi ya da tek tanrılı dinlerden İsa Mesih'i ayıran, Hristiyan inancını ayıran en önemli özellik şudur. Genellikle bütün bu felsefi ve yaklaşımlar ya da dini yaklaşımlar gelecekte tecrübe edeceğimizi umduğumuz şeyler konusunda bizi motive eder. Motivasyonun temeli budur. Ama yazarın dediği gibi dönen yok seferinden. Dolayısıyla bunu tam olarak bilemiyoruz orada ne olup biteceğini. Bir varsayım var, bir inanma durumu söz konusu. Fakat Yuhanna bunu belirtiyor. Diyor ki daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu ne demek? Hem Tanrı'nın bütün sevgisini şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz. Tanrı ile kişisel ilişkiyi şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz. Tanrı'daki doluluğu şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz. Ama bununla beraber Tanrı ile bir yaşam, kutsal bir yaşamı şimdiden tecrübe edebilme ayrıcalığına sahibiz. Ve ilk bölümü bitirirken şununla bitireceğiz. İkinci bölümde bunun pratik yolları üzerinde konuşmaya başlayacak Yuhanna. Üçüncü bölümden başlayarak hem onlara değineceğiz hem de diğer iki mektup, Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü mektubu üzerinde ikinci bölümde konuşacağız. Ama şimdi sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Maranata.
3: Sevgili dinleyiciler, ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'da Yuhanna'nın mektupları üzerinde konuşuyoruz. Bugün birinci, ikinci ve üçüncü mektuplar üzerinde konuşacağız. İlk bölüm birinci mektuba ağırlık verdik. Çünkü zaten hem içerik açısından hem de detaylar açısından çok değerli bir mektup olarak karşımızdadır. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Instagram, Twitter ya da Facebook üzerinden. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi ilk bölümde Yuhanna'nın yazdığı bu mektupta değindiği konular üzerinde konuştuk ve şu noktada kalmıştık. Tanrı'nın çocukları olmak noktasında kalmıştık. Tanrı'nın sevgisi üzerinde kalmıştık. Yuhanna Tanrı'nın çocukları olma tecrübesini ve Tanrı'nın sevgisini tatma tecrübesini daha bu dünyadayken sahip olabileceğimiz konusunda bizleri yönlendiriyordu. Ve bununla ilgili bir uygulama başlatıyor. Bunu nasıl uygulayabileceğimizi gösteren bir benzetme söz konusu. O da kardeş sevgisi adı altında toplayabiliriz. Yani özetle şöyle diyor Yuhanna 4. bölüm 20. ayette. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı nasıl sevebilir?
5: Evet, ve burada aslında gerçek imana sahip olduğumuz veya olmadığımızın kriteri göstergesi geliyor. Yani ben aslında bu bölümlerdeki olan başlıkları şöyle özetliyorum. Tanrı sevgisine ve dolayısıyla gerçek imana sahip olmadığımızı gösteren göstergeler var ve Tanrı sevgisine sahip olduğumuzu gösteren de göstergeler var. Bunlar nedir? Örneğin ilk listeye bakacak olursak Kain'den de örnek veriyor kendisi. O zaman eğer Kain gibi kardeşimize kin besliyorsak, sürekli nefret ediyorsak, sürekli başkalarında sorun görüyorsak, ihtiyaç olan insanlardan yardım esirgiyorsak, bencil bir ruhla yaşıyorsak, bunun yarı sıra Tanrı yargısı dehşeti ile de yaşıyorsak, çünkü özellikle toplumumuzda bu konu da önemli. İnsanlar Tanrı korkusundan ziyade Tanrı dehşeti ile yaşıyorlar. Ve aynı zamanda vicdanımızın öz tanıklığı, bütün bunlar aslında bize bir tanıklık vermekte. Eğer bu duygular içinde yaşıyorsak, demek ki Tanrı sevgisine sahip değiliz. Ve Tanrı sevgisine sahip değilsek, demek ki Tanrı'yı tanımıyoruz. Çünkü Tanrı'yı tanıyan biri Tanrı sevgisine sahip olur. Ve bu sevgiyi içselleştiren biri o zaman kardeşini sevebiliyor. İsa'yı Rab olarak kabul edebiliyor. Tanrı'nın buyruklarını tutabiliyor. Ve vicdanı da sevgi dolu bir şekilde Tanrı'dan korkmayan, yani korkmayan derken tabii ki Tanrı korkusu lazım ama Tanrı'nın dehşeti, yargı dehşeti altında yaşamayan bir hayat sürdürebiliyor.
3: Şimdi bu noktada daha önceki programlarımıza değindik ama bir kez daha bir parantez açmak gerekiyor. Tanrı sevgisi konusu önemli bir konu. Bu bizim dünyada alışılagelmiş sevgi kavramlarından biraz farklıdır. Tanrı'nın sevgisi her şeye rağmen bir sevgidir. Yani bizim Tanrı bizim suçlarımızı değil ama bizi seviyor ve her şeye rağmen bizim için biricik oğlunu feda etti. Bu uğurda bize duyduğu sevgi uğrunda. Dolayısıyla sevgi diye bahsettiğimiz çıkara dayalı, dünyanın bize öğrettiği bir sevgi değil. Yani karşımdaki beni seviyorsa onu seviyorum, bana değer veriyorsa ona değer veriyorum, benimle ilgileniyorsa onunla onu seviyorum gibi bir sevgi kıyaslaması değil. Tanrı'nın sevgisi aslında ona hiçbir şey veremediğimiz, veremeyeceğimiz halde bize duyduğu büyük tutku, tutkulu sevgiden bahsediyor. Dolayısıyla Yuhanna bu kıyaslamayı yaparken aslında temel aldığı sevgi kavramı budur. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla başlangıçtan beri aldığımız buyruk birbirimizi sevmemiz yönündedir. Bu da aslında ilk elden İsa'nın ağzından bu öğretileri almış biri olduğuna da bir işaret ediyor. Çünkü Yahudi yetkililer İsa'ya sordular. Bu Musa'ya verilen şeriat arasında en önemli buyruk hangisidir diye onu denemek için sormuşlardı. Ve İsa dedi ki temel buyruk olarak bunu özetleyebiliriz. Biri, Tanrın olan Rabbi bütün yüreğine, bütün canına ve bütün aklına seveceksin. İlkine benzer ikinci buyruk da şudur: kardeşini kendin gibi seveceksin. Dolayısıyla Yuhanna Tanrı'nın çocukları olma tecrübesine ya da işte ilk bölümde bahsettiğimiz İsa ve şeytan, aydınlık ve karanlık, gerçek ve günah, baba sevgisi ya da dünya sevgisi gibi kavramlar arasında ortaya koyduğu bu çizgide hangi tarafta olduğumuzu anlayabilmemiz için bize güçlü bir işaret olarak kardeş sevgisini koyuyor. Ve bu her şeye rağmen sevgi.
5: Tabii kardeş sevgisinin bir parçası da, hani şunu da unutmayalım, eğer yolundan sapan bir kardeş varsa o zaman onu yola getirmek de sevgidir. Yani çünkü bazen düşünüyoruz ki sevgi hani haksızlıklara veya kötülüklere karşı sessiz kalmak, ama o sevgi değil, o aptallıktır bir kere. O zaman gerçek sevgi kardeşinin günah içinde olduğunu veya yanlışta olduğunu veya Yuhanna'nın dediği gibi günah işlediğini görürse onu kazanmaya yönelik, onu o günahtan ve günahlı huyundan çıkmasına yardımcı olmaya yönelik bir seferber olması lazım. Hani o da sevgi. Yani sevgi sadece hoş hisler değil. Çünkü bazen biz sevginin duygusal yanını asıl anlamından ayırıyoruz. Çünkü kutsal kitap sevgiden bahsederken asla bahsettiği şey fedakar olmak. Yani nasıl ki Mesih tümüyle kendisini fedakar bir biçimde bize verdi, o zaman biz de iyi günde, kötü günde seferber ve fedakar olmayı da bilmemiz lazım kardeşimiz için.
3: Bu önemli, çünkü Tanrı'nın sevgisi içerisinde de bunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın bizimle konuştuğu yegane kaynak kutsal sözler, Tanrı sözü. Ve kutsal kitapta Tanrı sözü hakkında diyor ki öğretmek, yola getirmek, azarlamak için bize verildi. Aslında Tanrı bu yolla bize bunu yapıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın sevgisi içerisinde de bunu görebiliyoruz. İyi bir noktaya değindiğini düşünüyorum bu konuda. O halde Tanrı sevgisini uygulayabileceğimiz ya da Tanrı ile kişisel ilişkimizin ne seviyede olduğunu ya da az önce saydığımız çizgide hangi tarafta olduğumuzu kavrayabilmenin yolu bir şekilde gördüğümüz kardeşimize olan tutumumuz, sevgi eylemi. Çünkü sevgi de o da yanlış anlaşılan bir şey. Sevgi sanki bir duyguymuş gibi düşünülüyor. Sadece bir duygu değildir. Sevgi bir eylem gerektirir.
5: Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bizim Tanrı ile olan dikey bir ilişkimiz var, ama insanlarla olan da yatay bir ilişkimiz var. Ve genellikle dikey ilişkimizin sağlığı yatay ilişkilerimize yansır. Dolayısıyla Rab'le beraber yürüyorsak o zaman bu kardeşimizle olan yaşama yansır. Ama Rab'le beraber yürümüyorsak aynı şekilde o zaman çeşitli ilişkisel sorunlar yaşamaya başlarız. Yani biri diğerinin sağlığını gösteriyor.
3: Şimdi zaten dördüncü bölümü bununla bitiriyor Yuhanna. Diyor ki Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin. Ve 20. ayette diyor Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani bu bölüme başlarken de temel aldığımız Yuhanna'nın mektubu içerisinde çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi bu. Bir diğer konu da var ki buna da değinelim, sonra ikinci ve üçüncü mektuplardan da konuşacağız. Kısaca değinmek istediğim bir diğer konu vardır ki bu da korku meselesi. O da Yuhanna'nın çok önemsediği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor ve diyor ki yetkin sevgi korkuyu silip atar.
5: Evet, aslında korku, yani inceleyecek olursak korku duygusunu, korkular neden kaynaklanıyor? Bir risk veya bir güvensizlik duygusundan kaynaklanıyor. O zaman biz hayatımızda Rab'be güvenemiyorsak bu kendisini korku olarak yansıtır. Eğer biz Rabb'e güvenebiliyorsak o zaman korku içinde yaşamayız. Çünkü biliriz ki işte hayatımızda çeşitli sıkıntılar da geçirsek Rabb bir şekilde bunları kendi yüceliği için ve bizim iyiliğimiz için kullanacaktır. Dolayısıyla o korku duygusu aslında belki Tanrı ile olan ilişkimizdeki bir güvensizliğin belirtisi olabilir.
3: Ve 1. Yuhanna mektubunun özeti olarak yani bir Hristiyan yaşamı içerisinde çeşitli dalgalanmalar yaşayabilir. Ama bütün bu dalgalanmaların içerisinde aslında hedefimiz her zaman o Mesih'in sevgisinde kalmak, günahtan uzak tutum sergilemek ve tarafımızı neresi olduğunu doğru bir şekilde kavrayarak doğru tarafta ilerleme gayretini hayatımızda göstermek olarak söyleyebiliriz. O halde 1. Yuhanna'yı da bu şekilde tamamlayalım. Eğer söylemek istediğim başka bir şey yoksa. 2. mektuba geçelim biraz. Yani yazılış tarihi olarak aynıdır. Yazarı da aynıdır. Tekrar bunun üzerinde konuşmaya gerek yok. Biraz içerik üzerinde konuşalım.
5: Aslında 2. ve 3. Yuhanna'yı okurken bunları birlikte okumak daha faydalı oluyor. Çünkü her iki mektup iki farklı kiliseye yazılmıştır ve bu iki kilisede zıt sorunlarla aslında mücadele ediyordur. Tabii iman hayatında şöyle bir denge kurmak lazım. Elbette ki öğretilerden ve imanımızdan taviz vermemek lazım ama bazı imandaki ikinci konular var. Biraz orada esnek olabilmemiz lazım. Genellikle bu dengeler zor. Çünkü biz doğal benliğimiz neticesinde ya fazla hoşgörüyle davranabiliyoruz ya da fazla şeriatçı da olabiliyoruz bazı iman meselelerine. Yani burada bahsettiğim meseleler illa da birincil meseleler değil. Örneğin İsa'nın tanrılığı, işte üçlü birlik gibi, kutsal kitabın değişmezliği gibi ama bazen kiliseler arasında örneğin işte ruhsal armağanlar veya kader ve özgür irade konularında ayrılıklar olabiliyor ve farklı bakış açıları olabilir kutsal kitaba baktığımızda ama kardeşimizi İlla da benim gibi düşünmediği için çeşitli doktrinsel konularda dışlamak biraz bizi tehlikeli sulara, fazla şeriatçılığa da yöneltebilir. Dolayısıyla bu iki kilise farklı sorunlarla mücadele ediyorlar. 2. Yuhanna'daki kilise fazla hoşgörülü ve fazla sevgi dayalı. 3. Yuhanna'daki kilise ise fazla gerçek ve doğruluğa dayalı ve işte kendisi gibi görmeyen, konuları kendisi gibi görmeyen kişileri dışlama eğiliminde. Dolayısıyla 2. Yuhanna'daki kilise fazla yumuşak yürekli, kapısı fazla açık. Yanlış kişilerin kiliseye girmesine müsaade ediyor. Bazı şeyleri göz ardı ediyor ve bu kilisenin ihtiyacı ne? Daha fazla insanları sınaması. 3. Yuhanna'da ise tam zıt bir tutum görmekteyiz. Çünkü o kilisede özellikle Diotrefis adında bir önder olduğunu düşünüyoruz. Fazla sert yürekli, kapı fazla kapalı ve bundan dolayı doğru kişilerin kilise içine girebilmesine de engel olabiliyor. İşte sevginin göz ardı edilmesi de olabiliyor. Ki öyle bir ilginç durum oluyor ki Yuhanna 3. Yuhanna'daki kiliseye bir haberci gönderiyor. Aslında bu haberci Diotrefis tarafından reddedildiği için Yuhanna doğrudan Diotrefis'e değil kilisenin başka bir üyesi olan Gaius'a yazmak zorunda kalıyor. Bu da ne gösteriyor? Demek ki o kilise biraz daha açık, biraz daha imanda olan kardeşlere, kendisinden farklı düşüncelere sahip kardeşlere daha hoşgörülü ve daha sevgiye dayanık bir ilişki sürdürmesi gerekiyordu.
3: Evet, yani bu iki nokta çok önemli ve iki mektup içerisindeki o detaylar da çok önemli. Evet, sevgi çok önemli bir kavram. Birinci mektupta genel olarak Yuhanna buna çok büyük bir

0: biriydi. Kardeşlerine hoşgörülü davranan biriydi ama aynı zamanda gerçeklerden taviz vermeyen biriydi. 4. yüzyılda Hieronymus diye bir kilise babası var. Kendisine aktarılmış bir geleneğe Yuhanna ile ilgili şöyle aktarıyor. Diyor ki Yuhanna kiliseye öğrencilerinin yardımıyla taşınırdı. Söz hakkı geldiğinde bir tek "Yavrularım, birbirinizi sevin" derdi. Bazıları her defasında bunları tekrarlaması üzerine "Efendim, niye hep bunu söylüyorsunuz?" diye sormuş. Ve Yuhanna şöyle karşılık vermiş: "Çünkü bu Rabbin buyruğu ve sadece bu yapılırsa yeterlidir" demiş. O zaman burada bu imanlı kardeşe gösterilen sevgi ve hoşgörü örneğini görüyoruz. Ama aynı zamanda Yuhanna gerçeklerden de taviz vermeyen birisiydi ve bununla ilgili de İrineos, başka bir kilise babası, yine gelenekten bize aktarılan bir hikaye veriliyor. Bir keresinde Yuhanna Efes'teki bir hamama girmiş ve o hamamda Kerentus adında sapkın öğretiler yayan biri olduğunu işitince apar topar hamamdan çıktı ve demiş ki, "Çabuk hamam üstümüze yıkılmadan kaçalım. Çünkü gerçeğin düşmanı Kerentus içeride bulunuyor." Yani burada görüyoruz ki Yuhanna hem kardeş sevgisini hem gerçeği dengeli bir şekilde yaşıyordu. Tabii bunlar hassas dengelerdir ama imanlar için önemli dengelerdir. Ne kardeşimiz hakkında yargılayıcı olabiliriz, onu gerçekten olduğu gibi sevmeliyiz, bizimle farklı görüşlere sahip olmasına rağmen, ama aynı zamanda temel gerçeklerden de taviz veremeyiz. Ve bu dengeli yaşamı sürdürüyorsak o zaman göreceğiz ki Tanrı bizi çok güzel şekillerde gündelik hayatımızda ve ilişkilerimizde kullanabilir.
1: Şimdi Yuhanna zaten bu mektupların her ikisini çok kısa bir not olarak gönderiyor, bir tabiri caizse. Ve her iki mektubun sonunda ortak bir şey görüyoruz. Diyor ki çok yazacak şey var aslında, konuşulacak çok konu var bu iki konuda da. Ama bunları mürekkeple yazıyla değil kalemle yazmak istemiyorum. Yanınıza gelmek istiyorum. Demek ki çok ciddiye aldığı iki temel konu. Yani hem sevgi hakkında bu kadar titiz ve öncelikli bir mektup yazan Yuhanna, hem de Mesih'in sevdiği öğrenci olarak sürekli tanımlanan bir kardeşin aynı zamanda Mesih'in öğretisine ne kadar sadık bir şekilde tutunduğunu görmek bizler için bugün de o günkü kilise kadar büyük bir örnek teşkil ediyor diyelim. O halde bu son cümlelerle bu üç mektubu tamamlamış olalım. Bugün Yuhanna'nın birinci, ikinci ve üçüncü mektubu üzerinde genel bir yorum sizlerle paylaştık. Programımıza katıldığınız için, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Programımızı tamamlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor. Merhaba kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
7: Ben Aydın, hoş geldiniz.
5: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
7: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
5: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
7: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
5: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün konumuz iletişim ve ilişkiler üzerine olacak. Daha çok bunun üzerine konuşacağız. Ve toplum aslında bununla ilgili bize ne söylüyor? Yalnız kal, kimseye bağlı olma, kendinle kalınca güçlenirsin, kendi başına büyürsün. Bugünün en yüceltilen yaşam tarzı bu değil mi aslında?
7: Evet, yalnız kurt diye bir imaj var. Yalnız kurt imajı neredeyse kahraman olmakla özdeşleştirildi aslında. İşte ilişki yorar, topluluk tüketir, insanlar ayağına bağ olur gibi söylemler var. Ve çoğu insan belki yaşadığı toplumsal sıkıntılardan dolayı da gerçekten toplumdan uzaklaşmayı tercih ediyor. Ama bu doğru mu gerçekten?
5: Evet, aslında bireysel yaşamak kolay gibi görünüyor. Kimse seni sorgulamaz, yavaşlatmaz, karışmaz. Ama bu konforun içinde büyüme var mı? Asıl düşündüren soru bu.
7: Çünkü gerçek gelişime baktığımız zaman gerçek gelişim sadece sessizlikte değil, aslında sürtünmede. Yani sürtünmeden kastım ne? Birbirimize çarpmada, birbirimize sürtmekte toplum olarak. Süleyman'ın özdeyişlerinde bir ayet var. İnsan insanı biler, demir demiri biler diye. Aslında gerçekten ilişkilerimizdeki o sürtünmelerde, çarpışmalarda ve paylaşımda olan bir şey. Biriyle ters düşmeden belki sabrı öğrenemeyebiliyoruz tam anlamıyla. Ya da eleştirilmeden alçak gönüllülüğü deneyimleyemeyebiliyoruz belki. Tüm bunlar aslında topluluğun içinde olmamız bizi geliştiren ve pekiştiren bir şeydi. Ve aynı zamanda kendimizi test etmemize de imkan sağlayan bir şey. Kişisel gelişim kitaplarında ilişkiler verimli iletişim ve kişisel fayda açısından ele alınıyor ve aktif dinleme, beden dili, net ifade etmek gibi teknikler var. İşte sağlıklı sınırlar koymak gibi teknikler var. Empati ve duygusal zekayla iletişim kurmakla alakalı teknikler var. Ama çoğu zaman bu teknikler ilişkileri samimi bağlardan çok böyle işlevsel teknik anlaşmalar haline getirebiliyor.
5: Kesinlikle öyle. Tabii ki yalnız olmak bazen güzel. Yani evet, buna katılıyorum. Zaman zaman bu gerekli. Ama sürekli yalnız yaşamaya çalışmak bir yerden sonra bir savunma mekanizmasına dönüşüyor sanki.
7: Kimseye ihtiyacım yok dediğimizde aslında şunu söylemiş oluyoruz. Ben yaralanmaktan korkuyorum. Çünkü ilişkiler bazen evet sorunlarla ortaya çıkabiliyor ya da ilişkilerden zarar görebiliyoruz, yaralar alabiliyoruz duygusal anlamda. Ama kimseye ihtiyacım yok dediğimde ya da yalnızlaşmayı tercih ettiğim zaman aslında söylediğimiz şey bir yandan yaralanmaktan çekiniyorum, yaralanmaktan korkuyorum diye söylüyoruz aslında. Ama kendimizi kapatmak iyileşmeyi de engelliyor.
5: Kutsal kitaba baktığımızda aslında bu konuyla ilgili çok net. Ruhsal gelişim bireysel bir başarı hikayesi değil kesinlikle.
7: Kesinlikle öyle ve kutsal yazılara baktığımız zaman İbraniler 10. bölüm 24 ve 25. ayetlerde şöyle söylüyor. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim diye ayetler söylüyor. Yani Tanrı bizi birlikte yürümeye çağırıyor ve ruhsal gelişimin anahtarı aslında yalnızlık değil. Hiçbir zaman kutsal kitapta bunu görmüyoruz. Tanrı bizi yalnız olmaya çağırmıyor ki zaten yalnız olmak için de yaratılmadık. Yaratılışa baktığımız zaman Tanrı ile birlikte olmak için yaratıldık. Onunla sonsuz yaşama sahip olmak için yaratıldık. Onunla sonsuz bir ilişki içerisinde olmak için yaratıldık. Onunla beraber adım atmak için yaratıldık ama günahımız bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Günahımız bizi ondan ayrı kıldı. Kutsal olan karşısında kirli ve lekeli hale getirdi. Ama Tanrı yine bizi Mesih'in çarmıhı ve onun üçüncü gün dirilişi aracılığıyla, Mesih'in çarmıhı ölümü ve üçüncü gün dirilişi aracılığıyla kendisiyle barıştırdı ve bu kurtuluş müjdesini tüm insanlığa iletti. Bugün Mesih'e iman eden kişi Tanrı'yla barışmış oluyor ve tekrardan aslında Tanrı'yla beraber yürümeye başlamış oluyor ve bunun tek formülü, tek yolu İsa Mesih'e iman etmek geçiyor. Ve Tanrı açıkça bizi yalnızlığa değil, önce kendisiyle kişisel bir ilişkiye, sonrasında yine kendisiyle kişisel ilişki kurmuş olan diğer insanlara, o topluluğa kazandırıyor. Kendi bedenine kazandırıyor. Ve kutsal yazılarda aslında bu açıkça Mesih'in bedeni olarak tasvir edilen kilise, yani topluluk, kilise topluluğu olduğunu görüyoruz. Ve Hristiyanlık inancında aslında topluluk sadece birlikte vakit geçirilen bir yer değil, Rab'de birlikte büyünen canlı bir beden gibi gerçekten. Ve ilişkilere baktığımız zaman orada ilişkilerin koşulsuz sevgiye ve hizmete dayandığını görüyoruz. Kalpten kalbe bir bağ kurulduğunu görüyoruz. Ve teknikle değil aslında, yani şurada şöyle davranmalıyım, şu ilişkide şöyle davranmalıyım, şurada şöyle adım atmalıyımdan daha ziyade ruhla geliştiğini, ruhun yönlendirişiyle, kutsal ruhun yönlendirişiyle geliştiğini görüyoruz. Ve amacın kişisel tatmin değil, ruhsal olgunluk olduğunu görüyoruz.
5: Aslında Tanrı bizi birey olarak seviyor ama beden olarak büyütüyor. Yani yalnız değil, bağlı olarak aslında hareket ediyoruz. Tabii ki bu da ilişki ve iletişimi içeren bir durum.
7: Çok güzel bir ifade kullandın. Yalnız değil, bağlı olarak aslında Tanrı bizi bir bedenin parçası olarak çağırıyor ve o bedenin içerisine bizi kazandırıyor. Ve bir şekilde nasıl ki bir bedenin her organı, her üyesi tüm bedeni tamamlıyorsa, aslında Tanrı da bize kendi bedeninde yer vererek aslında birbirimizin eksiklerini tamamlamamıza sebebiyet veriyor. Buna bir fırsat sunuyor. Yani ben mesela atıyorum bedenin gözüysem ele de ihtiyacım var değil mi? Yani görüyor olabilirim ama eyleme geçmek için ya da dokunmak için ele de ihtiyacım var. O zaman ben gözken ele ihtiyacım yok diyemiyorum ya da ayakken işte beyne ihtiyacım yok diyemiyorum. Çünkü evet, belki adım atacağım ama o adımları bana gönderecek, yani vücuduma baktığım zaman sinyaller beyinden geliyor. O nereye gideceğime yön verecek olan, karar verecek olan o düşünme süreci beynimden geçiyor. O zaman ben demek ki ayak da olsam, el de olsam, kol da olsam diğer organlara ihtiyacım var ve kutsal yazılar bizi böyle tanımlıyor. Topluluğu böyle tanımlıyor. Kilise topluluğunu aslında bir bedenin parçaları olarak tanımlıyor ve buna gerçekten ihtiyacımız var. Yani uygulama olarak mesela kutsal yazıların burada önerdiği ne var? Yani ruhsal gelişimin nerede gerçekleştiği konusunda seküler öğreti diyor ki, senin bahsettiğin gibi bugün işte sen tek başına kal, işte yalnızlık iyidir, yalnız kurt olmak iyidir, yalnızlık güç verir gibi söylerken kutsal yazılar bize ruhsal gelişim bedenin bir parçası olarak olur. Bunu açıkça söylüyor. Mesela dua ederken belki yalnız olabiliriz ama dua hayatını en güzel örneklerle nerede öğreniyoruz? Aslında toplulukta öğreniyoruz ve orada en belki canlı ve ateşli şekilde bunu kullanıyoruz ya da bir başka kardeşimizden de dua istemeye ihtiyacımız oluyor. Ya da İncil okurken yalnızız belki ama İncil'in anlamını birlikte keşfediyoruz. Ya da tanıklığımız bireyseldir ama cesaretimize baktığımız zaman cesaretimiz o topluluktan, bir olma güdüsünden geliyor. Yani İncil'in bakış açısı bu. Tabii ki bunu sadece kilise topluluğu olarak da anlamamalıyız. Dünyasal anlamda da ilişkilerimizin olması gerekiyor. Yani dünyayla olan ilişkimiz ya da belki bizi dinleyen Hristiyan olmayan dinleyicilerimiz olabilir. Onlar açısından baktığımız zaman tabii ki dünyasal anlamda ilişkilerimizi de içeren bir durum var burada.
5: Kesinlikle öyle. Topluluk bizi törpüleyen, geliştiren bir şey Aydın. Bizi taşıyan bir şey. Ve dediğin gibi bizim imanlar olarak kiliseyle ilişki içerisinde, iletişim içerisinde olmamız gerekiyor. Hı hı. Ve bir paydaşlık içerisinde olmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda toplum içinde bu böyle. Biz insanlarla toplum içerisinde her zaman ilişki içerisinde olmalıyız. Onlarla iletişim içerisinde olmalıyız. Çünkü Tanrı'nın da aslında istediği bu. Bizi dünyadan, hı-hı, ayırmak isteyen bir Tanrı yok. Aslında evet, dünyanın içerisinde kendi ışığını yansıtmak isteyen bir Tanrı var. Bunun için dünyaya dönüp baktığımızda Tanrı'nın sevgisini tanımayan birçok insan var. Tanrı'nın merhametini bilmeyen birçok insan, hı-hı, var. Ya da Tanrı'nın hayatlarında çalışmak istediği insanlar var. Ve bizleri aslında bu anlamda Tanrı kullanıyor. Hı-hı. Çünkü o insanları da seviyor. Yani herkesi seviyor Tanrı. Ve kendini tanıtmak istiyor. Evet. Bunu bazen bizi kullanarak yapıyor. Bazen farklı yollarla yapıyor. Hı-hı. Ama bizler her zaman iletişim içerisinde olmalıyız. İnsanların acılarına, hı-hı, karşı duyarlı olmalıyız. Onlara yardım etme konusunda duyarlı olmalıyız. Örneğin deprem zamanında bütün kiliseler birleşti ve yardım ettiler.
7: Evet.
5: Ve bir şekilde insanların acısını anladılar, onlarla iletişim kurdular, destek olmaya çalıştılar. Bu hem kilisede olabilecek bir durum, iletişim ve ilişki durumu, hem de bütün toplumda olması gereken bir durum.
7: Hı hı. Kesinlikle öyle. Zaten Tanrı'nın bize öğrettiği şey aslında bizi bir bedene, topluluğa kazandırarak neyi gösteriyor? Aslında bizi eğitiyor, pekiştiriyor, öğretiyor. Bununla beraber mevcut olan topluma hizmet etmemizi sağlıyor. Yani kilise dediğimiz, topluluk dediğimiz şey zaten bulunduğu topluma hizmet eder. Yani başka bir şeye hizmet etmez ya da bulunduğu toplumdan kendini ayrı tutmaz. Bulunduğu kültüre de karşı gelmez. Zaten o kültürle beslenir, o kültürden gelmiştir ve o topluma hizmet eder. Bunu görüyoruz kiliseye baktığımız zaman. Aynı şekilde mesela Tanrı'nın en başından beri tasarısının bu olduğunu görüyoruz. Mesela İbrahim'le beraber Tanrı bir soy yarattığında, bir halk yarattığında, o halkı yaratırkenki amacı da neydi? Diğer uluslara bereket olsundu. Yani hiçbir zaman Tanrı dünyayı boş vermedi ya da kendine bir beden hazırlarken, bir topluluk hazırlarken bütün amacı ve niyeti yine diğer uluslara, diğer insanlara, topluluğun geri kalanına bereket olması için. O yüzden demeye çalıştığımız şey oydu. Yani bu, evet, toplulukta biz kendi ruhsal gelişimimiz açısından baktığımız zaman, kişisel gelişimimiz açısından baktığımız zaman Tanrı bizi bir bedene kazandırmak istiyor. Ama bu bedene kazandırırken ki amaç yine diğer çevremize, toplumumuza destek olmak, onlara ışık olmakla ilgili.
5: Evet Aydın, aslında şuna da dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki insanlarla ilişki içerisinde olmalıyız ve aslında bu bizi geliştiren de bir durum. Ama kiminle aslında ilişki içerisinde olacağız, hangi insanlarla, hangi ortamlarda, bunlar da çok önemli. Hı-hı. Çünkü bize zarar verecek ilişkiler de var. Kaçınmamız gereken ilişki türleri de var. Onun için dikkatli olmak da lazım. Burada Tanrı'nın bilgeliğini istemek lazım. Nasıl hareket etmek gerektiğini bilmek için, yönlendirmesi için de aslında Tanrı'ya ihtiyacımız, hı-hı, var. Biz kendi başımıza aslında ilişkileri kurmaya çalıştığımızda bazen çıkar amaçlı oluyor. Bazen kendi menfaatimiz için, bazen daha böyle insanların gözüne girebilmek için, bazen daha farklı durumlar için oluyor. Aslında ilişkiyi niçin kuruyoruz insanlarla? Bizi nasıl geliştiriyor? Ne yapmak gerekiyor? Bunların hepsini aslında Tanrı'dan öğrenebiliriz. O zaman doğru ilişkiler kurabiliriz, doğru bağlar kurabiliriz insanlarla. Ve Tanrı'nın her zaman yardımını istemeliyiz bu konuda da. Biz kendi insansal duygularımızla çok doğru adımlar atamıyoruz bu konuda, evet, bazen.
7: İşte bu yüzden Tanrı öncelikle bizi sağlıklı bir topluluğa kazandırmak istiyor. Çünkü bulunduğumuz toplum eğer gerçekten zararlıysa ve gerçekten Tanrı'dan tam anlamıyla uzaklaşmış bir durumda ve Tanrı'nın isteğinden tam anlamıyla uzaklaşmış bir durumda ise doğal olarak biz de o toplumun içerisinde besleneceğimiz şey tam anlamıyla Tanrı'nın nitelikleri, Tanrı'nın meyveleri olmayacak. O yüzden Tanrı aslında bizi gerçekten sağlıklı bir topluluğa kazandırıyor önce, ki sonra insan ilişkilerimizde ya da bu kendi toplumumuza baktığımız zaman henüz Tanrı'yı tanımayan insanlara karşı yaklaşımımızda biz de bereket olabilelim, ama öncelikle bizim törpülenmemiz, bizim gelişmemiz ve bizim pekişmemiz gerekiyor. Seküler dünyada evet iletişim teknikleri bize öğretiliyor bu konuda, ama samimiyeti garanti etmiyor. Yani bizim aynı zamanda Tanrı ile ilişkiden doğan samimi bir ilişkiye ihtiyacımız var. Yani insanlara yaklaşırken onlara tam anlamıyla, gerçek anlamıyla güler yüzlü yaklaşabilmemiz için Tanrı'da seviniyor olmamız gerekiyor. Yani Tanrı'daki o sevinci tadıyor olmamız gerekiyor ki insanlara da o sevinci yansıtabilelim. Ve o sevinci aynı zamanda alıyor da olmamız gerekiyor. Yani hem Tanrı'dan alıyor olmamız lazım, hem de bulunduğumuz topluluktan alıyor olmamız lazım ki yine onu yansıtabilelim. Belki seküler dünya bize farklı öğretiler sunuyor, ama gerçek bağın ancak Tanrı'nın sevgisine dayalı olduğunda kalıcı olduğunu biz burada görüyoruz. Yalnızlıktan gelen, belki insanlar işte derinlikten bahsediyor olabilirler. Evet, yalnızlık daha derindir, daha faydalıdır, daha sağlıklıdır gibi düşünüyor olabilirler. Ama aslında bizim kendimizi fark edebilmemiz için, hem kendi kimliğimizi, Tanrı'daki kimliğimizi inşa edebilmemiz için, hem kendi eksiklerimizi görebilmemiz için gerçekten bedenin içinde olmaya ihtiyacımız var. O zaman bu değerler gerçek ilişkilerde kalıcı bir hale geliyor.
5: Evet, yani şöyle diyebiliriz ki yalnızlık bazen dinlendirir ama asla büyütmez.
7: Evet. Çünkü yani kutsal ruhun işi, yani bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman o kişi kutsal ruhu almış oluyor, Tanrı'nın ruhunu almış oluyor. Ve kutsal ruhun işi sadece bizim içimizde değil, aynı zamanda topluluğun arasında, topluluğun ortasında, değil mi? Kilisede, yani bedende, evet, oluyor. Ve gerçek gelişim o zaman birlikte yürünen bir şey, yalnız olan bir şey değil. Hani bu program serisi boyunca kişisel gelişim öğretilerini ele almaya çalışıyoruz. Kişisel gelişim öğretilerinde gerçek gelişimin yalnızlıktan doğan bir güç olduğunu görürken, kutsal yazılarda aslında hayır, bunun toplulukta olan bir güç olduğunu açıkça görüyoruz.
5: Evet, sevgili dinleyiciler, iletişim ve ilişkiler konusunu konuşuyoruz ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
4: Radyo Maranata.
8: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ilişkiler ve iletişim üzerine konuşuyoruz aslında. Programımızın ilk bölümünde de aslında seküler hayatta bireyselliğin daha öne çıktığını ve kutsal kitaba baktığımızda bir topluluk içerisinde olmanın gerekliliğini gördük. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz aslında konumuza. Topluluk deyince çok kişinin yüzü ekşiyor artık Aydın. Evet. Çünkü insan ilişkileri çok yoruyor, değil mi?
1: Kesinlikle insan ilişkileri yorar. Yani bunu saklamanın ya da başka bir şey söylemenin anlamı yok. Ama aynı zamanda geliştirir de. Yani şunu anlamamız gerekiyor. Tanrı bizi sorunsuz bir hayat için çağırmıyor. Aslında büyümeye çağırıyor, gelişmeye çağırıyor ve büyüme sorunlarla yüzleşmeyi de gerektiriyor. Bu bazen evet insanlarla sürtüşmemiz gerekiyor. Belki içinde bulunduğumuz toplulukta da sorunlar olabiliyor. Ama birlikte büyümeyi öğrenelim diye Tanrı bizi topluluk içine yerleştiriyor. Çünkü hepimizin eksikleri olduğu kadar güçlü yanları da var ve hepimiz aslında güçlü yanlarımızla karşımızdakinin eksiklerini tamamlıyoruz.
0: Evet, yine de insanlar arasında şu anki topluma baktığımızda insanlarda daha çok mesafe koymaya yönelik hareket ediyorlar ve bugünün mottosu aslında böyle. Hı hı. Enerjini koru, sınırlarını çiz,
1: uzak tut.
0: Herkese açık olma. Hı hı. Ama bu savunma duvarları bizi koruyor mu gerçekten tartışılır.
1: Hı hı. Evet, yani bazen o duvarlar bizi tehlikeden değil sevgiden de izole ediyor ve yani her iki anlamda hem sevgi almaktan hem de sevgimizi paylaşmaktan da izole ediyor. Ama Tanrı bizi birbirimizi sevmeye çağırıyor en başında ve aynı şekilde Tanrı'yla bir olduğumuz gibi aslında bizim toplulukta da bir olmamız gerekiyor. Çünkü kimseye yaklaşmazsak o zaman değil mi kimse bizi taşıyamaz da, kimseye yaklaşmazsa kimseyle sevgimizi paylaşamayız da, kimseye yaklaşmazsa kimseyle empati kuramayız da, ya da kimsenin yükünü taşıyamayız da.
0: Evet, ve, kesinlikle öyle.
1: Evet ve daha böyle derin belki düşünmeye çalıştığımız zaman kutsal kitap ilişkileri sadece bireysel bir gelişim aracı olarak görmüyor da farklı bir şekilde görüyor. Yani mesela empatiye baktığımız zaman empati ve duygusal zeka gibi kavramların yetersiz kaldığını görüyoruz. Ve gerçek bağın Rab'de kurulduğunu ve sevgiyle güçlendiğini görüyoruz. Mesela Galatyalılar 6'da diyor ki birbirinizin ağır yükünü taşıyın diyor Galatyalılar 6:2'de. O zaman sadece bireysel bir gelişim aracı değil ilişki kutsal kitaba göre aynı zamanda daha büyük, daha topluluğa dair bir gelişim aracı.
0: Evet, aslında işte tam da bu yüzden kutsal kitapta birbirinizi teşvik edin, birlikte dua edin, birlikte sevinin gibi ifadeler birey değil ilişki merkezlidir.
1: Hı hı. Ve bu toplulukta açıkça ilk yarıda da bahsettik diye hatırlıyorum. Tanrı'nın ruhu değil mi vardır yani kutsal ruh vardır. Bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman zaten o kişi kutsal ruhu alıyor ve yine kutsal ruhu almış, kutsal ruhla dolu bir topluluğa katılıyor ve Tanrı'nın ruhu yalnızca kişisel ibadet anlarımızda değil aslında toplulukta da işliyor. Mesela bir dua toplantısında bir kardeşin ağzından duyduğumuz, bir kardeşin bizi teşvik ettiği anda, birinin tanıklığında belki biri tanıklığını paylaşırken bizimle Rab konuşuyor gerçekten ve kutsal ruhla beraber bizi pekiştiriyor ve kutsal ruhun topluluk üzerinde de etkili olduğunu görüyoruz. O zaman gerçekten Tanrı bizi bir topluluğa çağırıyor, birlikte büyümeye çağırıyor, birlikte gelişmeye çağırıyor. Sadece çağırmıyor, bu şekilde işliyordu aslında.
0: Aslında dediğin gibi Pavlus'un da aslında bu konuda bir söylediği söz var. Biz Mesih'in bedeniyiz ve hepimiz bu bedenin birer üyesiyiz. Hı hı. 1. Korintiler 12:27'de söylüyor. Tabii ki Tanrı ruhu aracılığıyla. El mi senin, göz mü, diz mi fark etmez aslında. Ama bedenin dışında kalırsak işlevimiz maalesef olmaz. Hı hı.
1: Kesinlikle öyle. Ve en büyük örnek yani ilişki temelli yaşamın en büyük örneklerinden birisini biz tabii ki İsa Mesih'te görüyoruz. Yani her iyi şeyin örneği olarak gördüğümüz gibi İsa Mesih'te bunu görüyoruz. İsa bile baktığımız zaman yalnız yaşamadı gerçekten. 3 yıl boyunca 12 öğrencisiyle beraberdi. 12 öğrencisiyle birlikte yürüdü. Onları geliştirdi, onlara öğretti, onları pekiştirdi. Ama tüm bunlarla beraber onlarla vakit de geçirdi. Onlarla yemek yedi örneğin. Yani toplumdan kendini soyutlamadı. Sadece öğrencilerle değil aslında toplumun tamamıyla görüştü. Yani toplumun dışladığı insanlarla da görüştü İsa baktığımız zaman. Toplum tarafından dışlanmış, kötü bir konumda görülen, günahkar diye bir kenara atılmış insanlarla da aslında İsa görüştü. Onlarla da zaman geçirdi. Ve mesela bir yerde düğüne gidiyor İsa. İlk mucizesini gerçekleştirdiği yer Celile'nin Kana köyünde. Düğünde mesela İsa baktığımız zaman hiçbir zaman aslında toplumdan kendisini soyutlamadı. Her zaman toplumun içinde o da var oldu, yaşadı. Ve en önemlisi zaten o toplum için, o topluluk için canını çarmıh üzerinde verip 3. gün ölümden dirildi. Ve aslında tüm insanlığa, tüm dünyanın topluluğuna, aslında tüm bu dünyasal aileye İsa Mesih kurtuluşu sağlamış oldu. Ve baktığımız zaman tüm bunları yaparken, yani yaşamı boyunca mesela öğrencileriyle beraber yürürken İsa bir yandan onların zaaflarına da sabretti. Hatta bir yerde şey diyor, size daha ne kadar dayanacağım diye söylüyor aslında. Orada tabii farklı bir anlam da var ama onların zaaflarına sabrediyor. Onları düzeltiyor yeri geldiği zaman. Onlarla yiyor, onlarla ağlıyor ve onlarla gülüyor aynı şekilde tüm yaşamı boyunca. O zaman demek ki İsa bile yalnız yaşamadı. İsa'da gördüğümüz örnekte bile yalnızlığı görmüyoruz orada. Ve aynı şekilde İsa açıkça bize de bunu buyurdu aslında. Dedi ki, benim sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. En büyük buyruk budur diye söyledi Yuhanna 13:34'te mesela. Ve biz görüyoruz ki ruhsal gelişim, yani kişisel gelişim, en doğru kişisel gelişim, en sağlıklı kişisel gelişim çağrısına baktığımız zaman yalnız yürüyerek değil, birlikte adım atarak yaşanan bir şey. Ve bu da Tanrı'nın yönlendirişiyle alakalı, Tanrı'nın bizi kazandırdığı toplulukla alakalı.
0: Ve bu ilişki sadece öğretmen-öğrenci değil aslında, kardeşlik, onu görüyoruz.
1: Evet.
0: İsa'nın çağrısı hala aynı. Topluluk olmadan bu sevgi yaşanmaz gerçekten. Hı hı. Çünkü Tanrı sevgidir ve biz aslında ona iman ettiğimizde onun sevgisinden besleniyoruz ve bu sevgiyi paylaşmak istiyoruz. Hı hı. Tanrı'nın sevgisini aynı zamanda paylaşmak, hı hı, istiyoruz. Ondan öğrendiğimiz, ondan aldığımız sevgiyi. Sevgi olmadan aslında bunların hiçbiri de olmuyor. Ama sen sıklıkla bahsettin topluluğun bir parçası olmaktan. Peki parçası olmak ne demek? Bir topluluğun parçası ya da topluluğun bir kilisenin parçası ya da imanlıkların bir arada olduğu ya da toplum içerisinde bir, ne demek? Bunu biraz açabilir miyiz?
1: Evet, o toplumun aslında aktif rolünü almak, aktif bir rol oynamakla alakalı. O toplulukta aktif bir rol oynamayı görüyoruz. Yani bu sadece kilise üzerinden belki örnek verdik bugün ama belki eksik kalabilir bu. İçinde yaşadığımız topluluk neyse, yani bu aslında ailemiz olabilir, bu mahallemiz olabilir, bu ülkemiz olabilir. O toplumda aktif rol almakla alakalı, o toplumun bir parçası olarak aslında aktif rol almak ve duyarlı olmakla alakalı bir noktada. Yani ben bir mahallede yaşıyorsam o mahalleye karşı duyarlı olmalıyım. Ben bir apartmanda yaşıyorsam o apartmanın bir parçası olarak o apartmana karşı duyarlı olmalıyım. Ya da aileme karşı duyarlı olmalıyım, aktif rol almalıyım. Kilise içinden bu baktığımız zaman da, yani bir kilisenin parçası olmak, bir kilisenin üyesi olmak diye tabir edersek, yine o kilisede aktif olmakla, gerçekten hem düzenli katılmakla hem de bir yandan da hizmet etmekle alakalı bir şey. Mesela yani sadece pazar günleri değil de hafta içinde mesela bir kardeşimizle iletişim kurmakla ilgili bir şey. Yani uygulamasal olarak buna baktığımız zaman ya da birinin yükünü hafifletmeye çalışmakla ilgili bir şey. Yani küçük de olsa onun zorlandığı bir konuda, ya boş ver onun derdi, ben niye uğraşayım demek yerine bu konuda gel birlikte bunu yapalım, nasıl bunu hafifletebilirim diyerek adım atmak, onun aslında zayıf yönlerinde onu güçlendirmeye çalışmakla alakalı bir şey. Ve dua etmekle kalmayıp, yani dua etmek çok önemli, en büyük örneklerden birisi ama dua etmekle kalmayıp teşvik etmekle de alakalı bir şey bir yandan. Gerçekten sözlerimizle de onu yönlendirmek, teşvik etmekle alakalı ve sadece alan değil, yani sadece topluluktan alan değil, veren biri de olmakla alakalı bir şey. Bu her yer için böyle geçerli. Yani sadece kilise topluluğu için söylemiyoruz. Aslında tüm topluluklar içinde sadece alan değil, veren, katkı sağlayan, eksikleri gören ve gidermeye çalışan biri olduğumuzu o zaman aktif bir rol oynamış oluyoruz ve topluluğun parçası olmuş oluyoruz.
0: Ve unutmamak gerekiyor ki topluluğun seni değiştirmesini bekliyorsan önce sen değişime açık olmalısın Hı-hı. aynı zamanda. Hı-hı. Kim tarafından? Tabii ki Tanrı tarafından. Hı-hı. Tanrı bazen bizlere kutsal kitap aracılığıyla, bazen topluluk içerisindeki kardeşler aracılığıyla uyarır, bizi dönüştürür, değiştirir, geliştirir. Buna açık olmamız da çok önemli bu noktada. Ve yalnız yürümek güçlü görünür ama uzun vadede aslında insanı zayıflatan da bir durumdur. Bunu da fark etmek lazım. Hı-hı.
1: Kesinlikle. Ve İbraniler 10:25 diyor ki, bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim diyor. Aslında o günün yaklaştığı ne? Aslında artık Mesih'in ikinci gelişinin yaklaştığı o günü gördükçe, onu hatırladıkça birbirimizi daha da çok yüreklendirelim diyor. Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim diye söylüyor. O zaman gerçekten buna ihtiyacımız var insanlık olarak. Çünkü biz Tanrı'dan uzaklaşmış insanlık olarak aslında kendi kimliğimize sadece Mesih'te kavuşabiliyoruz. Mesih'i tanıdığımız zaman Tanrı'yla barışmış oluyoruz ve bu Mesih'i aslında bizim kurtarışımızın merkezinde görüyoruz. Yani Mesih olmadan kurtuluş yok demek. Mesih olmadan Tanrı'yla barış yok demektir. O zaman İsa Mesih'i biz tanıdığımızda ve İsa Mesih bizi bir topluluğa kazandırdığında biz o toplulukta yaptığımız şey ne aslında? Beklemektir. Yani pasif anlamda beklemek değil, Mesih'in ikinci gelişini beklemektir. Ve bu geliş sürecinde de birbirimizi pekiştirmek, geliştirmek, öğretmek ve aslında kendi içinde bulunduğumuz toplulukta daha çok canın Mesih'e kazanılması için aktif rol oynamakla ilgili. Yani aslında insanoğlu olarak hepimizin ihtiyacı olan şey bu. Tüm toplumumuz olarak, ülkemiz olarak, güzel ülkemiz içinde bu şekilde aslında ihtiyacımız olan şey bu. Mesih'in ikinci gelişini beklerken, bu kesinlikle muhteşem bir gerçek aslında. Bunu beklerken açıkça bizim birbirimizi pekiştirmek, bir araya gelmek, birbirimizi teşvik etmek, zayıflıklarımızı tamamlamak ve güçsüzlüklerimizde birbirimize destek olmamız gerekiyor.
0: Evet, aslında programımızın sonuna yaklaşırken bolca ilişkiler ve iletişimden konuştuk ve bunun ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Yalnızlık bireysellikten çok, dünya şu an bunu söylüyor olsa bile, aslında insanlar arasında, topluluk içerisinde birlikte büyüyüp gelişmenin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Tabii ki sevgiyle yaklaşmalı, bağ kurmalı, topluluğun içinde kalmalıyız. Ruhsal gelişim yalnızlıkta değil, bedenin içinde de gerçekleşir. Sen hangi bedenin parçasısın? Aslında bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Sizler de lütfen kendinize sorun. Hangi bedenin parçasısın? Ve Tanrı'nın karakterine baktığımızda sevgi ve merhamet dolu bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Ve bizleri de aslında bu sevgisi ve merhametiyle dolduruyor. Ve bunları paylaşmamız gerekiyor. Tanrı'nın o karakterinde var olan o güzel şeyleri iman aracılığıyla artık alabiliyoruz. O kaynaktan besleniyoruz. Ama bunu paylaşmamız da gerekiyor aynı zamanda. Kendi içerisinde sadece birbiriyle konuşan bir imanlı topluluğu da değil aslında konu. Bütün insanlarla iç içe olmak, evet, ve Tanrı'nın sevgisini tanıtmamız gerekiyor insanlara. Ve tabii ki bunun Tanrı'nın yardımıyla, Tanrı'nın gözleriyle bakarak, Tanrı'nın bize verdiği o yürek yaklaşımıyla yapmamız gerekiyor. Çünkü bizler günahkarız ve kendi düşüncelerimizle, yaklaşımlarımızla bunu başaramıyoruz. İlişkilerimizin güçlü olması için, bağlarımızın kuvvetli olabilmesi için Tanrı'nın sözünün içerisinde yaşamak ve Tanrı'ya itaat etmek gerekiyor. Çünkü Tanrı bizi bir bereket kaynağı olarak

ve Tanrı sözü ise ruhsal gelişim bedenin bir parçası olarak olduğunu söylüyor. Belki bu konuda teşvik etmek isteriz. Yerel bir protestan kiliseye katılabilirler, yakınlarında bulunan, ve orada hem ücretsiz İncil edinebilirler, İncil'i okuyabilirler, hem de bununla beraber o topluluktan beslenebilirler, orada öğrenebilirler. Bu konuda da teşvik etmek isteriz. Ben de çok teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
10: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Değerli dinleyiciler, bugün Yuhanna'nın mektupları üzerinde konuşacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü mektuplar üzerinde konuşacağız. Programımızın ilk bölümü tabii ağırlıklı olarak diğer mektupların kısalığı göz önünde bulundurulduğunda birinci mektup üzerinde yoğun olarak duracağız. Programımızın ikinci kısmında, ikinci bölümde son kısımlara doğru da diğer iki mektubu da içerisine alarak Yuhanna'nın yazdığı bütün mektup serisini bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bunun içeriği hakkında sizlerle konuşmak istiyoruz. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinde bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Lütfen soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum ki yani bize ayrılan süre içerisinde bütün bu kitapları konuşmaya, dilimiz döndüğünce genel hatlarını ve içeriğini sizle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki her detaya giremiyoruz. Bazen dinleyicilerimizden öyle yorumlar geliyor. Her detaya giremiyoruz. Ama bu detaylar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bize yazmaktan çekinmeyin diyelim. Şimdi gelelim bu mektuplara. İsmi 1., 2. ve 3. Yuhanna olarak geçiyor ama mektuplar içerisinde aslında isimden pek bahsetmiyor. Yazar kendi isminden bahsetmiyor. Bununla beraber ilk yüzyılda yaşamış bütün Hristiyanlar mektubun yazarının Yuhanna olduğu, havari Yuhanna olduğu hakkında ortak bir bilince sahip. Özellikle Polikarp onlardan bir tanesi olarak örneklendirebiliriz. Bu ilk yüzyıldan kalan elimizdeki bu deliller ışığında bu mektupların havari Yuhanna tarafından yazıldığını söyleyebiliriz.
1: Evet, kısa bir tarihçe vermek gerekirse kilise babalarından Irineos ki 2. yüzyılda yaşamaktadır kendisi. Yuhanna'nın Domitianus döneminde Patmos'a sürgün edildiğini, orada vahiy kitabını yazdığını, daha sonra 95 yılları gibi Traianus'un döneminde Efes'e döndüğünü ve oradan mektuplarını ve müjdesini yazdığını bilmekteyiz. Yuhanna büyük ihtimalle 100 yılı gibi 98-100 yılı arası vefat ettiğini düşünüyoruz. Yuhanna özellikle geri döndüğünde Asya kiliseleri yani bugünkü Ege bölgesinin kiliselerine bir gözetmenlik yapıyordu, bir ruhsal abilik yapıyordu. Dolayısıyla aslında 1. Yuhanna sadece Efes Kilisesi'ne yönelik değil, bütün Asya'daki bulunan kiliselere yazılmış bir mektuptur. 2. ve 3. Yuhanna'ya geldiğimizde ise bunlar daha çok bireysel kiliselere yani farklı sorunlar yaşayan iki ayrı kiliseye yazılmış mektuplardır.
0: Şimdi ismini bilmesek de yazar kendi isminden bahsetmese de çok açık bir şekilde İsa'nın havarilerinden biri olduğunu görebiliyoruz. Çünkü özellikle 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette açık bir dille gördüğümüzü ve işittiğimizi size duyuruyoruz şeklindeki ifadesi İsa'nın havarilerinden biri olduğu düşüncesini bizde uyandırıyor. İlk yüzyıl yazarlarından da aldığımız kaynak doğrultusunda. Bununla evet. Beraber havari Yuhanna İsa'nın havarileri arasında doğal yolla ölen tek havari olarak bizim karşımıza çıkıyor. O yüzden İsa'dan sonra yaklaşık 100 yılına kadar yaşamış bir havari olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda da hem müjdenin yazılış tarihi hem de mektupların yazılış tarihi hem de vahiy kitabının yazılış tarihi erken dönem son kayıtlar olarak bizim karşımızda da durmaktadır.
1: Tabii buradaki mektuplardaki birçok ifade müjdede, Yuhanna müjdesinde de bulunmakta. Özellikle sevgi ile ilişkin olan kısımlar. Onun için yazarın aynı yazar olduğunu da içerikten anlayabiliyoruz. Peki bu mektup neden yazıldı? Özellikle 1. Yuhanna. İsterseniz buna biraz girelim. Şimdi anladığımız kadarıyla 1. yüzyılın sonlarında özellikle Küçük Asya dediğimiz, yani bugünkü Ege bölgesinden çıkma, bazı sapkın akımlar veya tarikatlar İsa'nın kimliğiyle ilişkin farklı öğretiler yaymaya başlıyorlardı. Özellikle bu dönemde iki akım var. Bir tanesine doketist akım deniliyor. Diğerine de adopsyonist veya evlat edinmeci akım deniliyor. Bu akımlar ne öğretiyordu? Doketist akıma göre biraz Gnostikçilikten de etkilenmiş bir felsefeye sahiplerdi. İsa Mesih'in gerçek bir bedeni yoktu. Onlara göre İsa Mesih'in bedeni aslında bir halüsinasyondu veya bir hologramdı veya bir hayaletti. Ve bu yüzden aslında İsa Mesih %100 Tanrı'ydı ama hiçbir şekilde bedeni özellikler taşımıyordu. Çünkü biraz Gnostikçi akımdan da etkilenerek onlar bedenin kötü olduğunu düşünüyorlardı. Ve asla böyle bir şey İsa Mesih için mümkün olamayacağını, yani beden alma mümkün olamayacağına inanıyorlardı. Bu doketistlerdi. Adopsyonistler veya evlat edinmeciler ise şöyle bir felsefeye sahiplerdi. Onlar İsa'yı basit bir insan olarak görüyorlardı ama özellikle vaftiz esnasında Tanrı onu ziyaret ettiğini ve gittikçe ilahlaşarak ölüm ve dirilişiyle beraber bir Tanrı'ya dönüştüğünü. Yani adopsyonistler için aslında hayatın amacı birer Tanrı olmaktı. Dolayısıyla böyle sapkın akımlar o dönemde Efes'te çok yaygındı. Ve bundan dolayı Yuhanna hem müjdesinde olsun hem de mektuplarında olsun enkarnasyon dediğimiz, yani özellikle beden alma doktrinine çok vurgu yapacaktır. Özellikle ikinci bölümde bununla ilişkin cümleler var. Yani kim Mesih'in bedende gelmediğini iddia ediyorsa bilin ki bu Mesih karşıtı ruhtandır. Yani aslında İsa Mesih'le hiçbir alakası yoktur gibi çeşitli ayetler görmek mümkün.
0: Şimdi mektup içerisinde bir karşılaştırma da görüyoruz. Bu karşılaştırmalar da ilginçtir. Sürekli Yuhanna buna atıfta bulunuyor. İşte şeytanın ruhu, İsa'nın ruhu mu ve şeytanın ruhu, karanlık ve aydınlık, gerçek ve yalan, doğruluk ve günah, babanın sevgisi mi yoksa dünyaya duyulan sevgi mi gibi çeşitli kıyaslamalar, yani tam bir liste şeklinde olmasa da yani mektup içerisinde yayılmış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Yuhanna bu kıyaslamalarla mektubun ana hatlarını da oluşturuyor bir anlamda.
1: Evet, bu da aslında mektubun diğer amacını bize veriyor. Yani mektubun yazıldığı kitle aslında onları üçe bölüyor. Küçük çocuklar, gençler ve babalar. Bunlar kimi ima ediyor olabilir? Birçok yorumcuya göre küçük olanlar imanda yeni yeni adım atmaya başlayan yeni imanlardan bahsediyor. İmanda genç olanlar ise işte gençler olarak, yani biraz İsa Mesih'i tecrübe etmiş, onunla beraber yürümüş kişiler. Ve babalar kastettiği ruhsal babalar, yani yılların tecrübesini, artık Rab'le beraber yürümenin yılların tecrübesini edinmiş kişiler. O zaman bu kişilere iki amaç için yazıyor. Birincisi, az önce bahsettiğim gibi çeşitli sapkın öğretiler hakkında uyarmak. Ama ikincisi, demin dediğim gibi özellikle bu ikilemler çok fazla var Yuhanna'da. İşte hayat, sevgi, ışık bir yanda, yasa, tanımamazlık, şehvet, yalan diğer yanda. Yani bütünsel bir yaklaşım sergiliyor Yuhanna. Diyor ki eğer Tanrı sevgi ise o zaman bizim hayatımızda bu sevgi meyvelerini göstermeli. Onun için iman hayatı çok siyah beyazdır. Eğer hayatımızda siyah varsa demek ki beyazda değiliz. Yani demek ki Tanrı'yı gerçek anlamda tanımamışız. Çünkü Tanrı'yı tanıdıysak o zaman bizim vereceğimiz meyveler, yani kendi hayatımızı bir ağaca benzetiyorsak bizim vereceğimiz meyveler tanrısal meyveler olmalı ve sevginin ürünü olmalı.
0: Şimdi bu çok önemli. Zaten Yuhanna mektubunun en fazla vurgu yaptığı konu Tanrı'nın kimliğiyle ilgili bu sevgi olma konusu. Bu da aslında yeni antlaşma metinleri içerisinde çok derin bir teolojiyi ortaya koyuyor bize. Çünkü eski antlaşma metinlerine baktığımızda orada Tanrı'nın yasa ve şeriat karşısında ne kadar sadık bir şekilde durduğunu ve büyük bir mükemmelliyet değil de bu yasayı yerine getirmeleri konusunda insanları yönlendirdiğini ve bununla ilgili bir beklenti olduğunu görüyoruz. Ve özellikle kurbanlar bir şekilde ibadetin temelini oluşturan yegane unsur olarak karşımıza çıkıyor eski antlaşmada. Dolayısıyla eğer bu yasanın dışına çıkıyorsa bir cezalandırma, Tanrı'nın gazabına uğrama durumu söz konusuyken, Mesih İsa'nın çarmıhta ödediği kefaret aracılığıyla artık yeni bir dönem, yeni bir çağ başlıyor. Ve Yuhanna hem müjdesi içerisinde buna değiniyor, hem vahiy bölümünde de buna atıfta bulunuyor ve işte şimdi okuduğumuz mektuplar üzerinde de bu temel noktayı koyuyor. Burada İsa'nın çarmıhta ödediği günahın kefareti aracılığıyla ya da Peygamber Yahya'nın onun hakkındaki tanıklığı, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olma vasfıyla beraber artık Tanrı'yla bir barış ilişkisi ortaya çıkıyor. Tanrı'yla barıştığımızda Tanrı'nın gazabından daha çok Tanrı'nın sevgisini de görebiliyoruz. Ve Yuhanna buna çok ciddi bir vurgu yapıyor. Ve bütün aslında uygulamaları, Mesih'teki bütün uygulamaları ve bütün ayırt etmeleri bu sevgi temeline oturtuyor diyebiliriz.
1: Yani Yuhanna oldukça pratik biri. Yani biraz düşünecek olursak, Tanrı kimdir sorusunu yanıtlayacak olursak, o bize diyor ki Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir, Tanrı hayattır. Eğer biz ışık içinde dürüst bir hayat sürdürüyorsak, günahtan uzak, sevgi içinde bir hayat sürdürüyorsak, tanrısal hayat veya Tanrı'nın ruhu içimizde ise, o zaman buradan Tanrı'nın çocukları olduğumuz anlaşılıyor. Ve Tanrı'nın sevgisinden beslendiğimiz anlaşılıyor. Ama içimizde şehvet varsa sürekli yalan varsa, sürekli kural tanımamazlık varsa, şimdi demiyorum ki hani bir imanlı hiçbir şekilde ayartılmıyor, o ayrı bir konu, ama bu tutkuların altında yaşıyorsak ve bunlar hayatımıza yön veriyorsa, o zaman bu ne demek oluyor? İçimizde olan şey dünya sevgisi. Aslında gerçek anlamda iman etmemişiz. Yani Yuhanna için yolun arası yok. Ya ışıktayız ya karanlıktayız. Ya yaşamdayız ya ölümdeyiz. Ya gerçekteyiz ya yalandayız. Ya sevgideyiz ya nefretteyiz. Ya doğruluk içindeyiz ya da yasa tanımamazlık içindeyiz. Ya Tanrı'nın çocuklarıyız ya şeytanın çocuklarıyız. Ya Tanrı sevgisi var içimizde ya da dünya sevgisi var içimizde. Dolayısıyla buradan aslında Yuhanna bize bir süzgeç veriyor.
0: Evet.
1: Kendimizi bu süzgeçten geçirmemiz lazım ve gerçekten ben Rab'de yürüyor muyum diye. Çünkü maalesef şöyle bir durum var, Hristiyan aleminde de bu durum söz konusu. Birçok kişi Hristiyan olduğunu iddia edebilir, birçok kişi İsa Mesih'i izliyorum diye iddia edebilir, ama aslında hayatlarındaki meyveler neyi gösteriyor? Eğer o hayattaki meyveler zıttını gösteriyorsa, bu demek oluyor ki bu kişi İsa Mesih'le bir ilişki içinde değil. Çünkü İsa Mesih'le içinde bir ilişki olsaydı, o zaman onun hayatı bu ilişkinin ürünlerini de verirdi.
0: Şimdi üçüncü bölüme geldiğimizde zaten bu konuyu oldukça açık bir şekilde ifade etmeye başlıyor Yuhanna birinci mektubunda. Ve orada çok ilginç bir ifade var 9. ayette, ki senin söylediklerini bir şekilde özetleyen bir ifade. Diyor ki Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez. Yani dinleyicilerimiz, belki ilk defa bu programı dinleyenler vardır ya da Hristiyan ilahiyat hakkında çok fazla bilgiye, derin bilgiye sahip olmayan dinleyicilerimiz vardır. Bir Hristiyan için cennete gidebilmenin yolu ya da sonsuz yaşama kavuşabilmenin yolu yaptığı iyi işlerle ölçülmez. Bizim için geçerli olan tek bir sevap vardır, o da İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmektir. Bunu bir tarafta tutmamız gerekiyor. Fakat bunun doğal sonucundan bahsediyor Yuhanna. Dolayısıyla iyi işler yaparak cennete gitmek değil, zaten cenneti bize lütufla vermiş olan Tanrı'nın hayatımızda etkin olması durumu, onun doğal sonucundan bahsediyor. O yüzden 9. ayet diyor ki Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez, çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar, Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez.
1: Ve burada bir dipnot açmak istiyorum, çünkü hani yanlış bir algıya açabilir bu. Hani çünkü imanlı diyebilir ama benim tecrübe ettiğim bu değil, yani ben de zaman zaman günah işliyorum gibi. Ama oradaki Grekçe fiil çekimi şimdiki zamanın devam eden hali, yani İngilizce'de present continuous vardır, hani ingle biten fiiller. Bu ne demek oluyor? Yani bu eylemin devam etmesi. Dolayısıyla Yuhanna hani Tanrı'dan doğmuş olan günah işlemez veya günah işlemediğini biliriz dediğinde kastettiği şey, hani Tanrı'dan doğmuş olan asla günah işlemez değil. Kastettiği şey şu: günah devam eden bir unsur olmaz hayatında. Evet, hayatımızda tek tük günahlar olabilir. Zaman zaman istemeyerek günah işleyebiliyoruz. Zaman zaman Rab'den ayrı düşebiliyoruz. Ama günah hayatımıza hükmetmiyor. Ve bu çok farklı bir şey. Çünkü günah hayatımıza hükmediyorsa o zaman bu neyi gösteriyor? Tanrı'dan doğmamış olduğumuzu. Yani tümüyle irademizin hala günahlarımıza köle olduğunu göstermekte. Ve aslında İsa'nın geliş amacı bu. Bizim günaha köle olan irademizden azat etmektir.
0: Ve bir gerçek var ki bir gün cennete olacağız. İsa Mesih'e iman eden kişilere verilen vaat budur. Tanrı'nın vaadi budur. Bir gün herkes sonsuz yaşam alacaktır. İsa Mesih'e Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmiş her kişi sonsuz yaşama kavuşacaktır. Sonsuz yaşama kavuşmuş kişiler bugünden itibaren aslında Tanrı'nın çocukları olarak kabul ediliyor. Bu da ciddi bir ayrımdır. Bence diğer bütün felsefi ya da tek tanrılı dinlerden İsa Mesih'i ayıran, Hristiyan inancını ayıran en önemli özellik şudur. Genellikle bütün bu felsefi ve yaklaşımlar ya da dini yaklaşımlar gelecekte tecrübe edeceğimizi umduğumuz şeyler konusunda bizi motive eder. Motivasyonun temeli budur. Ama yazarın dediği gibi dönen yok seferinden. Dolayısıyla bunu tam olarak bilemiyoruz. Orada ne olup biteceğini varsayım var. Bir inanma durumu söz konusu. Fakat Yuhanna bunu belirtiyor. Diyor ki daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu ne demek? Hem Tanrı'nın bütün sevgisini şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz. Tanrı ile kişisel ilişkiyi şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz. Tanrı'daki doluluğu şimdiden tecrübe edebilme fırsatına sahibiz. Ama bununla beraber Tanrı ile bir yaşam, kutsal bir yaşamı şimdiden tecrübe edebilme ayrıcalığına sahibiz. Ve ilk bölümü bitirirken şununla bitireceğiz. İkinci bölümde bunun pratik yolları üzerinde konuşmaya başlayacak Yuhanna. Üçüncü bölümden başlayarak hem onlara değineceğiz hem de diğer iki mektup. Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü mektubu üzerinde ikinci bölümde konuşacağız. Ama şimdi sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız.

0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: Doğrusunu Öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Maranata.
3: Sevgili dinleyiciler, ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Adım Adım İncil programında Radyo Maranata'da Yuhanna'nın mektupları üzerinde konuşuyoruz. Bugün birinci, ikinci ve üçüncü mektuplar üzerinde konuşacağız. İlk bölüm birinci mektuba ağırlık verdik. Çünkü zaten hem içerik açısından hem de detaylar açısından çok değerli bir mektup olarak karşımızdadır. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Instagram, Twitter ya da Facebook üzerinden. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi ilk bölümde Yuhanna'nın yazdığı bu mektupta değindiği konular üzerinde konuştuk ve şu noktada kalmıştık. Tanrı'nın çocukları olmak noktasında kalmıştık. Tanrı'nın sevgisi üzerinde kalmıştık. Yuhanna Tanrı'nın çocukları olma tecrübesini ve Tanrı'nın sevgisini tatma tecrübesini daha bu dünyadayken sahip olabileceğimiz konusunda bizleri yönlendiriyordu. Ve bununla ilgili bir uygulama başlatıyor. Bunu nasıl uygulayabileceğimizi gösteren bir benzetme söz konusu. O da kardeş sevgisi adı altında toplayabiliriz. Yani özetle şöyle diyor Yuhanna 4. bölüm 20. ayette. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı nasıl sevebilir?
5: Evet, ve burada aslında gerçek imana sahip olduğumuz veya olmadığımızın kriteri göstergesi geliyor. Yani ben aslında bu bölümlerdeki olan başlıkları şöyle özetliyorum. Tanrı sevgisine ve dolayısıyla gerçek imana sahip olmadığımızı gösteren göstergeler var ve Tanrı sevgisine sahip olduğumuzu gösteren de göstergeler var. Bunlar nedir? Örneğin ilk listeye bakacak olursak Kain'den de örnek veriyor kendisi. O zaman eğer Kain gibi kardeşimize kin besliyorsak, sürekli nefret ediyorsak, sürekli başkalarında sorun görüyorsak, ihtiyaç olan insanlardan yardım esirgiyorsak, bencil bir ruhla yaşıyorsak, bunun yarı sıra Tanrı yargısı dehşeti ile de yaşıyorsak, çünkü özellikle toplumumuzda bu konu da önemli. İnsanlar Tanrı korkusundan ziyade Tanrı dehşeti ile yaşıyorlar. Ve aynı zamanda vicdanımızın öz tanıklığı, bütün bunlar aslında bize bir tanıklık vermekte. Eğer bu duygular içinde yaşıyorsak, demek ki Tanrı sevgisine sahip değiliz. Ve Tanrı sevgisine sahip değilsek, demek ki Tanrı'yı tanımıyoruz. Çünkü Tanrı'yı tanıyan biri Tanrı sevgisine sahip olur. Ve bu sevgiyi içselleştiren biri o zaman kardeşini sevebiliyor. İsa'yı Rab olarak kabul edebiliyor. Tanrı'nın buyruklarını tutabiliyor. Ve vicdanı da sevgi dolu bir şekilde Tanrı'dan korkmayan, yani korkmayan derken tabii ki Tanrı korkusu lazım ama Tanrı'nın dehşeti, yargı dehşeti altında yaşamayan bir hayat sürdürebiliyor.
3: Şimdi bu noktada daha önceki programlarımıza değindik ama bir kez daha bir parantez açmak gerekiyor. Tanrı sevgisi konusu önemli bir konu. Bu bizim dünyada alışılagelmiş sevgi kavramlarından biraz farklıdır. Tanrı'nın sevgisi her şeye rağmen bir sevgidir. Yani bizim Tanrı bizim suçlarımızı değil ama bizi seviyor ve her şeye rağmen bizim için biricik oğlunu feda etti. Bu uğurda bize duyduğu sevgi uğrunda. Dolayısıyla sevgi diye bahsettiğimiz çıkara dayalı, dünyanın bize öğrettiği bir sevgi değil. Yani karşımdaki beni seviyorsa onu seviyorum, bana değer veriyorsa ona değer veriyorum, benimle ilgileniyorsa onunla onu seviyorum gibi bir sevgi kıyaslaması değil. Tanrı'nın sevgisi aslında ona hiçbir şey veremediğimiz, veremeyeceğimiz halde bize duyduğu büyük tutku, tutkulu sevgiden bahsediyor. Dolayısıyla Yuhanna bu kıyaslamayı yaparken aslında temel aldığı sevgi kavramı budur. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla başlangıçtan beri aldığımız buyruk birbirimizi sevmemiz yönündedir. Bu da aslında ilk elden İsa'nın ağzından bu öğretileri almış biri olduğuna da bir işaret ediyor. Çünkü Yahudi yetkililer İsa'ya sordular. Musa'ya verilen şeriat arasında en önemli buyruk hangisidir diye onu denemek için sormuşlardı. Ve İsa dedi ki temel buyruk olarak bunu özetleyebiliriz. Biri Tanrın olan Rabbi bütün yüreğine, bütün canına ve bütün aklına seveceksin. İlkine benzer ikinci buyruk da şudur. Kardeşini kendin gibi seveceksin. Dolayısıyla Yuhanna Tanrı'nın çocukları olma tecrübesine ya da işte ilk bölümde bahsettiğimiz İsa ve şeytan, aydınlık ve karanlık, gerçek ve günah, baba sevgisi ya da dünya sevgisi gibi kavramlar arasında ortaya koyduğu bu çizgide hangi tarafta olduğumuzu anlayabilmemiz için bize güçlü bir işaret olarak kardeş sevgisini koyuyor. Ve bu her şeye rağmen sevgi.
5: Tabii kardeş sevgisinin bir parçası da hani şunu da unutmayalım. Eğer yolundan sapan bir kardeş varsa o zaman onu yola getirmek de sevgidir. Yani çünkü bazen düşünüyoruz ki sevgi hani haksızlıklara veya kötülüklere karşı sessiz kalmak. Ama o sevgi değil. O aptallıktır bir kere. O zaman gerçek sevgi kardeşinin günah içinde olduğunu veya yanlışta olduğunu veya Yuhanna'nın dediği gibi günah işlediğini görürse onu kazanmaya yönelik, onu o günahtan ve günahlı huyundan çıkmasına yardımcı olmaya yönelik bir seferber olması lazım. Hani o da sevgi. Yani sevgi sadece hoş hisler değil. Çünkü bazen biz sevginin duygusal yanını asıl anlamından ayırıyoruz. Çünkü kutsal kitap sevgiden bahsederken asla bahsettiği şey fedakar olmak. Yani nasıl ki Mesih tümüyle kendisini fedakar bir biçimde bize verdi, o zaman biz de iyi günde, kötü günde seferber ve fedakar olmayı da bilmemiz lazım kardeşimiz için.
3: Bu önemli çünkü Tanrı'nın sevgisi içerisinde de bunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın bizimle konuştuğu yegane kaynak kutsal sözler, Tanrı sözü. Ve kutsal kitapta Tanrı sözü hakkında diyor ki öğretmek, yola getirmek, azarlamak için bize verildi. Aslında Tanrı bu yolla bize bunu yapıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın sevgisi içerisinde de bunu görebiliyoruz. İyi bir noktaya değindiğini düşünüyorum bu konuda. O halde Tanrı sevgisini uygulayabileceğimiz ya da Tanrı ile kişisel ilişkimizin ne seviyede olduğunu ya da az önce saydığımız çizgide hangi tarafta olduğumuzu kavrayabilmenin yolu bir şekilde gördüğümüz kardeşimize olan tutumumuz, sevgi eylemi. Çünkü sevgi de o da yanlış anlaşılan bir şey. Sevgi sanki bir duyguymuş gibi düşünülüyor. Sadece bir duygu değildir. Sevgi bir eylem gerektirir.
5: Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bizim Tanrı'yla olan dikey bir ilişkimiz var ama insanlarla olan da yatay bir ilişkimiz var. Ve genellikle dikey ilişkimizin sağlığı yatay ilişkilerimize yansır. Dolayısıyla Rab'le beraber yürüyorsak o zaman bu kardeşimizle olan yaşama yansır. Ama Rab'le beraber yürümüyorsak aynı şekilde o zaman çeşitli ilişkisel sorunlar yaşamaya başlarız. Yani biri diğerinin sağlığını gösteriyor.
3: Şimdi zaten dördüncü bölümü bununla bitiriyor Yuhanna. Diyor ki Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin. Ve 20. ayette diyor Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Yani bu bölüme başlarken de temel aldığımız Yuhanna'nın mektubu içerisinde çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi bu. Bir diğer konu da var ki buna da değinelim, sonra ikinci ve üçüncü mektuplardan da konuşacağız. Kısaca değinmek istediğim bir diğer konu vardır ki bu da korku meselesi. O da Yuhanna'nın çok önemsediği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor ve diyor ki yetkin sevgi korkuyu silip atar.
5: Evet, aslında korku, yani inceleyecek olursak korku duygusunu, korkular neden kaynaklanıyor? Bir risk veya bir güvensizlik duygusundan kaynaklanıyor. O zaman biz hayatımızda Rab'be güvenemiyorsak bu kendisini korku olarak yansıtır. Eğer biz Rabb'e güvenebiliyorsak o zaman korku içinde yaşamayız. Çünkü biliriz ki işte hayatımızda çeşitli sıkıntılar da geçirsek Rabb bir şekilde bunları kendi yüceliği için ve bizim iyiliğimiz için kullanacaktır. Dolayısıyla o korku duygusu aslında belki Tanrı ile olan ilişkimizdeki bir güvensizliğin belirtisi olabilir.
3: Ve 1. Yuhanna mektubunun özeti olarak yani bir Hristiyan yaşamı içerisinde çeşitli dalgalanmalar yaşayabilir. Ama bütün bu dalgalanmaların içerisinde aslında hedefimiz her zaman o Mesih'in sevgisinde kalmak, günahtan uzak tutum sergilemek ve tarafımızı neresi olduğunu doğru bir şekilde kavrayarak doğru tarafta ilerleme gayretini hayatımızda göstermek olarak söyleyebiliriz. O halde 1. Yuhanna'yı da bu şekilde tamamlayalım. Eğer söylemek istediğim başka bir şey yoksa. İkinci mektuba geçelim biraz. Yani yazılış tarihi olarak aynıdır. Yazarı da aynıdır. Tekrar bunun üzerinde konuşmaya gerek yok. Biraz içerik üzerinde konuşalım.
5: Aslında 2. ve 3. Yuhanna'yı okurken bunları birlikte okumak daha faydalı oluyor. Çünkü her iki mektup iki farklı kiliseye yazılmıştır ve bu iki kilisede zıt sorunlarla aslında mücadele ediyordur. Tabii iman hayatında şöyle bir denge kurmak lazım. Elbette ki öğretilerden ve imanımızdan taviz vermemek lazım ama bazı imandaki ikinci konular var. Biraz orada esnek olabilmemiz lazım. Genellikle bu dengeler zor. Çünkü biz doğal benliğimiz neticesinde ya fazla hoşgörüyle davranabiliyoruz ya da fazla şeriatçı da olabiliyoruz bazı iman meselelerinde. Yani burada bahsettiğim meseleler illa da birincil meseleler değil. Örneğin İsa'nın tanrılığı, işte üçlü birlik gibi, kutsal kitabın değişmezliği gibi ama bazen kiliseler arasında örneğin işte ruhsal armağanlar veya kader veya özgür irade konularında ayrılıklar olabiliyor ve farklı bakış açıları olabilir kutsal kitaba baktığımızda ama kardeşimizi İlla da benim gibi düşünmediği için çeşitli doktrinsel konularda dışlamak biraz bizi tehlikeli sulara, fazla şeriatçılığa da yöneltebilir. Dolayısıyla bu iki kilise farklı sorunlarla mücadele ediyorlar. 2. Yuhanna'daki kilise fazla hoşgörülü ve fazla sevgi dayalı. 3. Yuhanna'daki kilise ise fazla gerçek ve doğruluğa dayalı ve işte kendisi gibi görmeyen, konuları kendisi gibi görmeyen kişileri dışlama eğiliminde. Dolayısıyla 2. Yuhanna'daki kilise fazla yumuşak yürekli, kapısı fazla açık. Yanlış kişilerin kiliseye girmesine müsaade ediyor. Bazı şeyleri göz ardı ediyor ve bu kilisenin ihtiyacı ne? Daha fazla insanları sınaması. 3. Yuhanna'da ise tam zıt bir tutum görmekteyiz. Çünkü o kilisede özellikle Diotrefis adında bir önder olduğunu düşünüyoruz. Fazla sert yürekli, kapı fazla kapalı ve bundan dolayı doğru kişilerin kilise içine girebilmesine de engel olabiliyor. İşte sevginin göz ardı edilmesi de olabiliyor. Ki öyle bir ilginç durum oluyor ki Yuhanna 3. Yuhanna'daki kiliseye bir haberci gönderiyor. Aslında bu haberci Diotrefis tarafından reddedildiği için Yuhanna doğrudan Diotrefis'e değil kilisenin başka bir üyesi olan Gaius'a yazmak zorunda kalıyor. Bu da ne gösteriyor? Demek ki o kilise biraz daha açık, biraz daha imanda olan kardeşlere, kendisinden farklı düşüncelere sahip kardeşlere daha hoşgörülü ve daha sevgiye dayanık bir ilişki sürdürmesi gerekiyordu.
3: Evet, yani bu iki nokta çok önemli ve iki mektup içerisindeki o detaylar da çok önemli. Evet, sevgi çok önemli bir kavram. Bir önce mektupta genel olarak Yuhanna buna çok büyük bir ağırlık veriyor. Ama her şeyin bir dengesinin olması gerekiyor. Özellikle 2. Yuhanna mektubunda 9. ayette haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalan da ise hem baba hem de oğul vardır. İfadesi çok önemli bir denge unsuru oluşturuyor.
5: Aslında Yuhanna bu dengenin güzel bir örneği. Çünkü onunla ilişkin çeşitli gelenekler, İncil dışı gelenekler günümüze ulaştı. O hem tüm yürekle Rabbi seven biriydi, kardeşlerine hoşgörülü davranan biriydi ama aynı zamanda gerçeklerden taviz vermeyen biriydi. 4. yüzyılda Hieronymus diye bir kilise babası var. Kendisine aktarılmış bir geleneğe Yuhanna ile ilgili şöyle aktarıyor. Diyor ki Yuhanna kiliseye öğrencilerinin yardımıyla taşınırdı. Söz hakkı geldiğinde bir tek yavrularım birbirinizi sevin derdi. Bazıları her defasında bunları tekrarlaması üzerine efendim niye hep bunu söylüyorsunuz diye sormuş. Ve Yuhanna şöyle karşılık vermiş. Çünkü bu Rabbin buyruğu ve sadece bu yapılırsa yeterlidir demiş. O zaman burada bu imanlı kardeşe gösterilen sevgi ve hoşgörü örneğini görüyoruz. Ama aynı zamanda Yuhanna gerçeklerden de taviz vermeyen birisiydi. Ve bununla ilgili de İreneos başka bir kilise babası yine gelenekten bize aktarılan bir hikaye veriliyor. Bir keresinde Yuhanna Efes'teki bir hamama girmiş ve o hamamda Kerentus adında sapkın öğretiler yayan biri olduğunu işitince apar topar hamamdan çıktı ve demiş ki çabuk hamam üstümüze yıkılmadan kaçalım. Çünkü gerçeğin düşmanı Kerentus içeride bulunuyor. Yani burada görüyoruz ki Yuhanna hem kardeş sevgisini hem gerçeği dengeli bir şekilde yaşıyordu. Tabii bunlar hassas dengelerdir ama imanlar için önemli dengelerdir. Ne kardeşimiz hakkında yargılayıcı olabiliriz, onu gerçekten olduğu gibi sevmeliyiz, bizimle farklı görüşlere sahip olmasına rağmen, ama aynı zamanda temel gerçeklerden de taviz veremeyiz. Ve bu dengeli yaşamı sürdürüyorsak o zaman göreceğiz ki Tanrı bizi çok güzel şekillerde gündelik hayatımızda ve ilişkilerimizde kullanabilir.
3: Şimdi Yuhanna zaten bu mektupların her ikisini çok kısa bir

0: için bugün de o günkü kilise kadar büyük bir örnek teşkil ediyor diyelim. O halde bu son cümlelerle bu üç mektubu tamamlamış olalım. Bugün Yuhanna'nın birinci, ikinci ve üçüncü mektubu üzerinde genel bir yorum sizlerle paylaştık. Programımıza katıldığınız için, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Programımızı tamamlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, esenlikte kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor. Herkese merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bugün yine yepyeni bir Laf Lafı Açtı programıyla karşınızdayız. Ben Semra.
0: Ben de Aydın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında hepimizin gün içerisinde belki onlarca, belki de yüzlerce kez karşılaştığı çok sıradan bir şeyden konuşacağız. Ama günün sonunda dokunduğumuz hikaye çok sıradan olmayacak, daha derin olacak. Ve gerçekten bakalım bu bize nasıl katkı sağlayacak. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Evet, hatta daha konuya aslında başlamadan size de yayının içine alalım istiyoruz. Bugün size bir soru bırakacağız ve program boyunca da bu sorunun cevabı sizde değişiyor mu diye birlikte göreceğiz.
0: Evet, hazırsanız sorumuzu size vermek istiyoruz aslında. Sorumuz şu, telefonunuzu siz mi yönetiyorsunuz yoksa telefonunuz mu sizi yönetiyor? Bunu soruyoruz size. Telefonunuzu siz mi yönetiyorsunuz yoksa telefonunuz mu sizi yönetiyor diye soruyoruz. Lütfen hemen, ya tabii ki ben yönetiyorum demeyin. Çünkü yani biliyoruz ki telefon masanın üzerinde duruyor olabilir, bir bildirim geliyor olabilir. Açmasak bile yani kim yazdı acaba diye düşünüyor olabiliriz. Bu yüzden konu sizi de ilgilendiriyor olabilir bugünkü konu.
1: Evet, hatta bazen insan telefonu eline alıyor, böyle saate bakmak falan istiyor. Ve birkaç dakika sonra bambaşka bir uygulamada buluyor kendini. O yüzden baştan dürüst olalım bu soruyu cevaplarken. Yani size şıkları da verelim. A ve B şıkkı olarak sizden de şıkları istiyoruz. Sizin için hangisi aslında bu durum? Telefonumu ben yönetiyorum, A şıkkı, ve galiba bazen telefonum beni yönetiyor, B şıkkı. Sizin için hangisi geçerli, merak ediyoruz.
0: Evet, bugün bunları soruyoruz. A ve B olarak da yazabilirsiniz. YouTube.com/radyomaranata ve Instagram.com/radyomaranata adresinden yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz. Ve bir de şöyle küçük bir deney yapmak istiyoruz aslında. Yayın boyunca sürdürebiliriz bu deneyi aslında. Yayın boyunca telefonunuza her bildirim geldiğinde kendinizi gözlemleyin lütfen. Yani hemen bakma isteği geliyor mu? Eliniz farkında olmadan telefona gidiyor mu? Ama şimdilik hiçbir şey değiştirmeye çalışmayın lütfen. Sadece fark edin. Amacımız bu, fark etmeniz aslında. Çünkü birazdan yeni yayınlanmış bir araştırmadan söz edeceğiz ve küçücük bir bildirimin siz onu açmasanız bile düşündüğümüzden fazlasını yapabildiğini göreceğiz.
1: Evet, ve tabii ki merak ediyoruz. Bizleri nereden dinliyorsunuz? İstanbul'dan mı? Türkiye'nin herhangi bir şehrinden mi? Ya da yurt dışından mı dinliyorsunuz? Lütfen sohbet bölümüne bizi nereden dinlediğinizi de yazarak yorumlarınızı, cevaplarınızı gönderin.
0: Evet, bugün aslında telefonla başlayacağız ama program ilerledikçe meselenin daha derin olduğunu birlikte görmüş olacağız.
1: Evet, dikkatimiz nereye gidiyor, bizi ne bölüyor, gün içinde zihnimizi kimler, neler çağırıyor, bunları konuşacağız birlikte.
0: Evet, o zaman tekrardan hoş geldiniz diyelim. Burası Radyo Maranata.
1: Ve Laf Lafı Açtı şimdi bir ilahiyle birlikte başlayacak. Daha sonrasında, ilahiden sonra da devam edecek.

0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Laf Lafa Ağaç'ta canlı yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Seni Beklerim ilahisini dinledik. Çok güzel bir ilahiydi. Evet, yayınımızın başında aslında bir soru bırakmıştık. Onu hatırlatmak istiyorum sizlere. Yeni katılanlar var belki. Onlar duymamış olabilir. Telefonunuz mu sizi yönetiyor yoksa siz mi telefonunuzu yönetiyorsunuz diye sormuştuk. Ve A, telefonumu ben yönetiyorum. B, galiba bazen telefonum beni yönetiyor. Şıklarını vermiştik sizlere. Sizler için durum nedir? Yorumlarda aslında cevaplarınızı bekliyoruz. Sizlerin düşüncelerini merak ediyoruz.
1: Evet, aslında A ve B diye yazabilirsiniz sadece. Detaylı yazmak isterseniz ona da her zaman kapımız açık. Daha detaylı okumak isteriz. Yani B diyorum mesela işte şu sebeple gibi diye yazabilirsiniz. Mesela B diyorum çünkü yatmadan önce son kez bakacağım diyorum ama yarım saat geçiyor gibi yazabilirsiniz. Ya da A diyorum işte bence bana göre işte gayet düzenli kullanıyorum. Kontrol bende diye düşünüyor olabilirsiniz. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan youtube.com/radyomaranata, instagram.com/radyomaranata adreslerindeki canlı yayınımızın yorumlar kısmından yazabilirsiniz.
0: Evet, ve bizi ilk kez dinleyenler varsa eğer onları da yorumlara bekliyoruz. Bizi nereden bulduğunuzu yazabilirseniz seviniriz. Kendinizi de aslında tanıtabilirsiniz, belki bir selam verebilirsiniz. Herkes gerçekten hoş geldi tekrar yayınımıza. Güzel bir konu olacak bugün.
1: Evet, yorumlara bakmak gerekirse Instagram'da sanırım yorumlar var değil mi?
0: Evet, Instagram'da yorumlar var. Hemen bakmak istiyorum şimdi. Bizlere Özlem Hanım yazmış Instagram'dan. Merhabalar, esenlik diliyorum. Belçika'dan dinliyorum demiş. Telefonum beni yönetiyor demiş kendileri.
1: Çok teşekkür ederiz paylaşımınız için.
0: Teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Onun dışında Gülay 24 Budak adlı kullanıcı yazmış. Selamlar, esenlik olsun, Rabbim sizleri korusun demiş. Çok teşekkür
1: Amin.
0: Ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: sizleri
1: ederiz. Rab sizleri de korusun ve bereketlesin.
0: Evet, onun dışında YouTube'da yorumlar var. Onlara da bakabiliriz şimdi.
1: Evet, YouTube'dan da bakıyorum. Deniz Yolcusu selam demiş. Selamlar, hoş geldiniz. Cenk Erim merhaba demiş. Merhaba, iyi ki buradasınız. Kanaatince ben telefonu yönetiyorum diyor Cenk Eri. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Emre Yücel esenlik olsun, Adana'dan selamlar. B şıkkı maalesef diye söylemiş. Yani telefonum beni kontrol ediyor galiba. Bazen telefonum beni kontrol ediyor diyenlerden Emre Bey de. Mesih'in kulu da B diye işaretlemiş. Ve Deborah Hanım da esenlik sizinle olsun, İsviçre'den selamlar. Galiba B şıkkı diye o da söylemiş. Görüşlerini paylaşmış. Bu konuda henüz görüşlerinizi paylaşmadıysanız bize yazabilirsiniz. Soruyoruz aslında sizlere. Sizce telefonunuz mu sizi yönetiyor yoksa siz mi telefonunuzu yönetiyorsunuz? A diyorsanız, yani telefonu ben yönetiyorum diyorsanız A yazabilirsiniz. Galiba bazen telefonum beni yönetiyor diyorsanız da B yazabilirsiniz. Ve bunu daha detaylandırmak isterseniz her zaman kapımız açık buna da. Bunu daha detaylı olarak yazabilirsiniz. Bugün bizi ilk defa dinleyenler var mı? Onları da merak ediyoruz. İlk kez bugün bizi dinliyorsanız size bir selam vermek isteriz. Merhaba demek isteriz. Lütfen yazarsanız bize Instagram'dan ya da YouTube'dan hoş geldin demek isteriz sizlere. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi bir anketimiz yayınlanacak ve anketimizde sizlere bir sonraki ilahiyi soruyor olacağız. İlahiyi siz seçin diyoruz aslında. Ve bu ilahiler arasındaki ilk ilahi O Haç Senin Tahtındı ilahisi. İkinci ilahi Yaşam Önderi ilahisi olacak. Üçüncü ilahi Sığınak Olur Yüreğin ilahisi olacak. Ve dördüncü ilahi de Yapboz ilahisi olacak. Şimdi birazdan YouTube'dan anketimiz yayınlanacak ama siz Instagram'dan da yazabilirsiniz. Oradan hani ayrı bir anket yayınlanmıyor ama Instagram'dan yazdıklarınızı da okuyor olacağız. Dört seçeneğimiz var. O Haç Senin Tahtındı, Yaşam Önderi, Sığınak Olur Yüreğin ve Yapboz ilahisi. Bu dört seçenekten hangisi en çok oyu alırsa birazdan ilerleyen dakikalarda aslında o ilahiye yer vermiş olacağız.
0: Evet, YouTube'dan Batuhan Bey yazdı şimdi bizlere. Esenlikler dilerim. Cadde Bostan'dayım. Çalışıyorum. Elimden geldiğince dinlemeye çalışacağım. Yazarak katılamayacağım. Şimdiden iyi programlar, teşvik edici bir yayın olması dileğiyle demiş.
1: Evet, kolay gelsin diyorum evet. Size Batuhan Bey.
0: Rabbin lütfu ve esenliği hepinizin üzerinde olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sizlerin de.
0: İyi çalışmalar da diliyoruz. Umarım dinleme fırsatınız olur bolca. Kerem Bey yazmış. İyi yayınlar, esenlik olsun. Ben çok BBB diyorum.
1: Çok BBB diyorum. Evet,
0: evet bizlere demiş.
1: Teşekkür ederiz paylaştığınız için.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi az önceki sorumuzu aslında biraz daha böyle ilginç hale getirecek bir araştırmadan söz etmek istiyoruz size, ki bu programa ilham olan araştırmada oydu zaten. Yani telefon kullanımı konuşulunca genelde ilk baktığımız şey ne oluyor? Ekran süresi oluyor değil mi? Yani telefonun kendisinde de işte mesela bazı günler, işte belki pazar günleri ya da haftanın hangi gününü seçtiyseniz, işte haftalık ekran raporu size veriyor. İşte bu hafta şu kadar saat telefona baktığınız gibi size rapor verebiliyor telefonunuzda. Ve tabii ki rakam yüksekse insan böyle suçlu hissediyor kendini. Evet, çok kullanmışım, çok zamanımı harcamışım gibi hissediyor. Ama yeni bir araştırma diyor ki belki mesele sadece kaç saat baktığımız değil de kaç kez bölündüğümüzle ilgili.
0: Evet. Yani şöyle düşünün, bir şey okuyorsunuz ya da çalışıyorsunuz ya da biriyle konuşuyor olabilirsiniz. Ekranda bir bildirim beliriyor ve bakmasanız bile aslında zihniniz bir an gidiyor. Kim yazdı, önemli bir şey mi ya da beni mi etiketlediler gibi bir düşünceyle aslında takılıyoruz oraya. Doğru.
1: Kesinlikle öyle. Takılıyor aslında zihnimiz. Ve bununla ilgili 2026 yılında aslında Computers in Human Behavior dergisinde bir çalışma yayınlandı. Ve çalışmanın adı bile çok çarpıcı aslında. Attention Hijacked ismini vermişler. Yani şu anlama geliyor: dikkat ele geçirildi anlamına geliyor. Araştırmada insanlar dikkat gerektiren bir görev yapıyorlar. Ve bu esnada sosyal medya bildirimleri görüyorlar. Ve bildirim geldiğinde, onlar işlerine devam etse de hiç bakmasalar bile ekrana, devam eden o zihinsel işlemde geçici bir yavaşlama görüldüğü tespit edilmiş. Ve bu yavaşlama yaklaşık 7 saniye kadar. Yani aslında bildirimler, biz hiç ekrana bakmasak, telefonunu böyle ekranını kapatsak bile bildirimler ve onun yarattığı etki yaklaşık 7 saniyelik bir gecikme yaratıyormuş beynimizde.
0: Yani 7 saniye ilk anda çok büyük gelmeyebilir tabii ki, ama önemli olan şu: bildirime dokunmasak bile aslında zihin bundan etkilenebiliyor. Yani telefon masada duruyor dediği gibi Aydın'ın, ya da siz bakmıyorsunuz ama beyniniz bir anlığına bakmış olabiliyor aslında.
1: Evet. Ve araştırmadaki bir başka ilginç nokta da şu oluyor aslında: bildirim kişisel anlam taşıdığında etkisi daha da güçlü olabiliyor. Çünkü yani sizi bölen sadece ses ya da ışık değil de, ya biri bana ulaşmaya çalışıyor olabilir düşüncesi ya da ya bir şeyi kaçırıyor olabilirim ihtimali aslında bizi bölüyor.
0: Evet. Aslında telefon artık sadece bir cihaz olmaktan çıktı. Yani işimiz, ailemiz, arkadaşlarımız, işte haberlerimiz, hepsi telefonun içinde, orada. Bu yüzden telefon her titrediğinde bazen sadece bir cihaz titremiş olmuyor. Hayatımızdan sanki bir kapıyı çalıyor gibi hissediyoruz. Bilmiyorum sizler de yaşıyor musunuz öyle, ama o kadar etkisi var aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve bir de yalnız toplam ekran süresi de değil, telefonu ne kadar sık kontrol ettiğimiz bu noktada önemli. Araştırmanın da odaklandığı şey oydu aslında. Yani iki kişi günde aynı süre telefonu kullanabilirler. İşte biri iki uzun bölüm halinde bakar, diğeri gün boyunca 3 dakika bakar, bırakır, sonra 5 dakika sonra tekrar açar, bakabilir. Süre aynı olabilir ama günün ritmi aynı olmuyor o zaman.
0: Aslında yani bugün de dikkatimizi isteyen birçok şey var. İşte mesajlar, haberler, videolar, postalar, bildirimler, hepsi aslında aynı şeyi söylüyor bize: şimdi bana bak. Ve hepsine bakma ihtiyacı da duyuyoruz.
1: Bu yüzden ilginç bir şey yapılmış Semra. Aslında dikkat ekonomisi diye bir kavramdan söz ediyorlar. Yani diyorlar ki dikkatimiz sınırsız değil, enerjimiz de sınırsız değil. Hani biz bunları sanki böyle soyut, sınırsız güçler gibi algılıyoruz ama enerjimiz sınırlı, dikkatimiz de sınırlı. Ve bir şeye dikkatimizi verdiğimizde başka bir şeyden çekiyoruz doğal olarak. Tabii ki burada telefonu kötü adam ilan etmiyoruz. Hepimiz kullanıyoruz telefonu ama faydalı daha kesinlikle. Ama asıl soru burada şu oluyor: bir araç ne zaman sadece kullandığımız bir araç olmaktan çıkıp davranışlarımızı şekillendirmeye başlıyor? Asıl soru bu noktada bu oluyor aslında.
0: Evet, aslında kendimizi de kontrol edebiliriz bu anlamda. Mesela küçük bir test yapabiliriz. Telefonu başka bir odaya koyduğumuzda huzursuz oluyor muyuz mesela? Ya da telefon hiç ses çıkarmadığı halde bir şey gelmiş mi diye kontrol ediyor muyuz?
1: Evet, soralım aslında dinleyicilerimize.
0: Evet, yani sizlerde öyle bir durum oluşuyor mu merak ediyorum. Çünkü bazen hiç ses çıkarmasa bile bir şey var mı diye
1: bir huzursuzluk
0: bir
1: oluşturuyor.
0: Bakıyoruz yani.
1: Yani evet, biliyoruz hani bakmayacağım ama yine böyle bir şey oluyor. Bazen uyurken oluyor mesela, uyurken sesi kapalı ama yine de titreşiyor bazen. Farkında olmadan yine beyin onu algılıyor gibi sanki.
0: Evet, ya da sabah ilk kalktığımızda yazan olmuş mu, bir şey var mı diye hemen telefona bakıyoruz.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve bence en ilginç olan sonuncusu, çünkü telefon sizi çağırmıyor. Yani siz çağrılmayı bekliyorsunuz gibi oluyor aslında ve asıl mesele burada başlıyor. Dikkatimizi neye vereceğimizi gerçekten biz mi seçiyoruz? Yoksa gün boyu önümüze çıkan şeyler bu seçimi yavaş yavaş bizim adımıza mı yapıyor? Aslında telefonunuz mu sizi yönetiyor derken söylediğimiz şey buydu. Sormaya çalıştığımız şey buydu.
0: Evet. Şimdi aslında bir küçük bir yoklama da yapabiliriz bu anlamda. Ve sormak da istiyoruz tabii ki. Siz telefonunuza en çok hangi durumda istemsizce uzanıyorsunuz? Yani canınız sıkılınca mı, bildirim gelince mi, bir şey beklerken mi, farkında bile olmadan mı, hangi durumlarda istemsizce telefonunuza eliniz gidiyor, merak ediyoruz ve bekliyoruz yorumlarda aslında ne düşündüğünüzü. Bir anket olarak da evet, yayınlanacak şimdi aslında, seçebilirsiniz anketten ya da düşünceleriniz varsa onları da yazabilirsiniz, merak ediyoruz gerçekten. Çünkü hepimizin hayatının içerisinde olan bir şey. Bazen kesinlikle bunu fark etmiyoruz bile. Yani o kadar çok alışmışız ki istemsizce ya da düşünmeden bunu yapmaya devam ediyoruz. Evet. Ama farkındalık önemli bu noktada.
1: Evet, anketimizin de aslında son yanıtı öyle olacak. Yani farkında bile olmadan seçeneği olacak, D seçeneği. Soruyoruz size, siz telefonunuzda aslında telefonunuza en çok hangi durumda istemsizce uzanıyorsunuz? Bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa YouTube'daki anketimizi işaretleyebilirsiniz. Instagram'dan bizi dinliyorsanız oradan da soruyoruz size. Canınız sıkılınca mı? Bildirim gelince mi? Bir şey beklerken mi? Yoksa farkında bile olmadan mı bunu istiyorsunuz? İstemsizce uzanıyorsunuz. Bununla alakalı sizin davranışlarınızı merak ediyoruz. Bizlere bu konuda lütfen yazmaya devam edin. Şimdi bir ilahi için bir anket yapmıştık. Onun sonucu %59 yaşam önderi çıktı. Yaşam önderi ilahisini dinlemek istiyor dinleyicilerimiz. Sizler görüşlerinizi bize yazmaya devam ederken aslında bizler belki o ilahiyi dinleyebiliriz. Ardından sizin yorumlarınızda tekrar burada olacağız. Yaşam önderi ilahisini birlikte dinleyelim. İlahinin ardından burada olacağız. Bu esnada yeni yorumlar var. Onları görüyorum. Onları okuyacağız birazdan ve anket sonuçlarımıza da bakmış olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız ve bugün sizlere soruyoruz. Acaba telefonunuz mu sizi yönetiyor, yoksa siz mi telefonunuzu yönetiyorsunuz? Bu konudaki görüşleriniz hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Az önce ilginç bir haberden bahsettik ve bu haberde telefonumuza gelen bildirimler hakkında aslında hiç o bildirimlere bakmasak bile, ekranı açmasak bile bildirimlerin varlığından haberdar oluyor oluşumuzun insan beynini yaklaşık 7 saniye kadar yavaşlatabildiğini, geciktirebildiğini, işte o dikkati hiç bakmasak bile dağıtabildiğini okuduk. Bununla ilgili ilginç bir araştırma yapılmıştı ve sizlerle paylaştık. Ve bu konuda sizlerin görüşleri ve yorumları da var. Onlara da birlikte bakacağız şimdi.
1: Evet, aynı zamanda biz yorumları okuyacağız ama öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Sizler için dua etmek istiyoruz. Lütfen bir dua konunuz varsa, sizin için etmemizi istediğiniz bir dua konunuz varsa lütfen yorumlarda onu da yazın. Anlık olarak sizin için dua edeceğiz. Rabbin önünde durmak istiyoruz. Bir arada Rabbin önüne çıkabiliriz. Dua konularınızı yazarsanız seviniriz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. YouTube'dan Osman Bey diyor ki, o kim ki beni yönetsin, alt tarafı her yere benimle gidiyor diye söylemiş. Yasemin Hanım A bence diye yazmış. Ve Deborah E hepsi diye söylemiş Deborah Hanım. Sanırım öbür anketimiz için söylüyor kendisi. Yani telefonunuzu en çok hangi durumda istemsizce uzanıyorsunuz diye de sormuştuk bir yandan. Canım sıkılınca, bildirim gelince, bir şey beklerken farkında bile olmadan o da hepsi diye söylemiş. Yasemin Hanım iyi yayınlar diye söylemiş ve bize bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Rab sizleri bol bol bereketlesin. Öyle ki katkılarınız aslında müjdenin daha çok duyurulmasına bir tohum olarak ekiliyor ve bu tohum yeşeriyor elbette. Daha çok cana müjde duyurulmuş oluyor. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Evet, Instagram'dan da yorumlar var. Hı-hı. Onlara da bakmak istiyorum ben. Metin Tapmaz yazmış bizlere. Merhaba, ben ilk kez dinliyorum demiş. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Çok sevindik aramızda olduğunuz için. Bizi nereden aslında buldunuz onu da yazarsanız çok seviniriz. Yani karşınıza sosyal medyadan mı çıktı, duydunuz mu, onu da merak ediyoruz.
0: Evet, dinleyicilerimizden de küçük bir ricamız var. Belki Metin Bey'e hoş geldiniz yazabilirseniz onu da karşılamış olalım birlikte.
1: Hı hı. Onun dışında Özlem Hanım sığınak olur yüreğin ilahisini istemiş. Ama az önce daha diğeri, aslında Yaşam Önderi daha fazla çıkmıştı, onu çaldık ama yine de bunu kenara not alıyoruz, program içerisinde çalarız mutlaka.
0: Tabii ki.
1: Pastör Selçuk Yılmaz yazmış, bildirim demiş, sanırım en çok bildirim geldiğinde telefona baktığını söylemiş. Özlem Hanım, bildirim gelince elim telefonuma gidiyor ama günlük ev işlerimi bitirdiğimde elime telefonu almadan da duramıyorum, galiba ben Instagram bağımlısıyım demiş bizlere. Dua konusu olarak da her çarşamba olduğu gibi eşim ve 4 çocuğum için dua istiyorum demiş. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Tekrar bir dua konunuz varsa, evet, ya da farklı bir yorumunuz varsa yorumlardan yazabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.
0: Evet, anketimiz şu anda aktif duruyor, onu hatırlatıyorum. Aslında siz telefonunuzu en çok hangi durumda istemsizce uzanıyorsunuz diye soruyoruz. A canım sıkılınca, B bildirim gelince, C bir şey beklerken, D farkında bile olmadan seçenekleri var. Bu konuda görüşleriniz varsa bekliyoruz bunları. Deborah Hanım YouTube'dan hoş geldiniz Metin Bey, esenlikler diliyorum diye yazmış. Metin Bey'i o da hoş geldin diyor. Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için, paylaştığınız için. Şimdi gerçekten duracağız birlikte kıymetli dinleyenler. Şaka yapmak için söylemiyorum. Şu anda sizlerle bir deney yapmak istiyoruz. Birlikte durmak istiyoruz. Şu anda bizi duyduğunuz bu esnada, tabii ki sesimiz belki biraz size daha geç gidiyor ama duyduğunuz bu esnada ricamız şu: lütfen telefonu elinizden bırakın. Başka bir sekmeye geçmeyin eğer bilgisayardan dinliyorsanız da, ya da mesajlarınıza bakmayın lütfen. Önümüzdeki 30 saniye boyunca aslında hiçbir şey yapmayacağız. Ve sizleri de buna davet etmek istiyoruz.
1: Evet, yani eğer müsaitseniz sadece oturun ve bir şey çözmeye çalışmayın, bir şey yetişmeye çalışmayın. Sadece durun ve birazcık bekleyin sadece.
0: Evet, şimdi birlikte bunu yapmak istiyoruz aslında. Sizi buna davet etmek istiyoruz. Umarım sizler de katılmak istersiniz elbette. Ve diyoruz ki dur diyoruz birlikte ve dur dediğimizde birlikte bir 30 saniye kadar sessiz kalalım. Herhangi bir şey söylemeden ya da herhangi bir şey yapmadan 30 saniye kadar sessiz kalın. Ekranımızda da yazacak. O zaman duralım birlikte.

0: Evet, sanırım birlikte durduk. 30 saniye kadar birlikte durduk. Biraz belki geçmiş olabilir. 30 saniye kadar birlikte durduk ve size bu noktadan sonra sormak istiyoruz. Ne hissettiniz? Ne düşündünüz? Bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Yani telefonunuza bakma isteği geldi mi mesela? Aklınıza ya şunu yapmam lazım diye bir şey düştü mü? Gidip bir şunu kontrol edeyim falan gibi. Yoksa keşke biraz daha sürseydi mi dediniz? Bu konuda görüşlerinizi paylaşırsanız çok memnun oluruz. Yani rahattım diye yazabilirsiniz ya da zorlandım diye yazabilirsiniz. Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz.
1: Evet, yani dürüst olalım biraz uzun gibiydi. Benim için uzundu. Ben devamlı Aydın'a bitmedi mi? Bitmedi mi? diye buradan işaret ettim. Bana uzun geldi açıkçası.
0: Evet. Çok uzun süre geldi bana, bitmedi mi hala dedim diyor Tepar Hanım. Evet, mesela evet uzun geldi. Ne hissettiniz onu merak ediyoruz. Yani rahat mıydınız, zorlandınız mı? Birlikte bunu yaptığımızda onu merak ediyoruz. Bu konuda görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Merak ediyoruz bu deneyin sonucunu birlikte.
1: Evet, yorumlarda yazabilirsiniz bize düşüncelerinizi, ne hissettiğinizi, yani düşünceler durdu mu, her şeyi durdurabildiniz mi? Merak ediyoruz ya da telefona bakma isteği ya da yazma isteği hissettiniz mi? Ya da o an bir bildirim geldi mi? Merak ediyoruz sizin de yorumlarınızı.
0: Evet. YouTube'dan şimdi yorumlar var. Debora Hanım diyor ki dua isteğim saç kıran hastalığım acil şifa bulması ve kolumun tamamen iyileşmesi için dua rica ediyorum demiş. Tabii ki sevinçle dua ederiz size.
1: Evet, Özlem Hanım'ın da aslında dua isteği vardı. Instagram'dan yazmıştı. Eşi ve 4 çocuğu için dua istemişti. Dua edebiliriz onlar için aslında.
0: Tabii ki. Yasemin Hanım'ın da bir dua isteği var. Hastaların şifa bulması, kaybı olanlara Rabbin teselli vermesi, aile üyelerinin kalbini Rabbe açmaları için dua rica ediyorum diye söylemiş Yasemin Hanım da. Ben belki Debora Hanım için dua edebilirim, Yasemin Hanım için de dua edebilirim.
1: Tamam, Özlem
0: Sonrası,
1: Hanım
0: evet.
1: için de ederim ben.
0: Birlikte dua edelim şimdi o zaman. Rab senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz. Biliyoruz ki sen şifa veren Tanrısın, mucizeler yapan, ölüleri dirilten Tanrısın ya Rab. Ve bugün Debora Hanım'ı önüne getirmek istiyoruz bu saç kıran hastalığı konusunda. Sen ona dokun diye dua ediyoruz. Onun o başına dokun, onun vücuduna dokun diye dua ediyoruz. Öyle ki senden tam ve kalıcı bir şifa alsın diye dua ediyoruz ya Rab. Ve eskisinden de daha iyi olsun diye dua ediyoruz. Bu konuda ona güç ver, şifa ver ve onu bereketle ve o sağlık kalkanının içerisine al onu diye dua ediyoruz ya Rab. Aynı şekilde kolunun tamamen iyileşmesi için de dua rica ediyor ya Rab. Kolu için de ona dokun ve ona tam şifa ver. Ve gerçekten eskisinden de daha sağlıklı olabilsin diye dua ediyoruz. Bu konuda onu güçlendir diye yalvarıyoruz. Yasemin Hanım'ın söylediği gibi hastaların şifa bulması için dua ediyoruz. Tüm hastaların bugün bizi dinle.

0: Demek istiyorum Özlem Hanım için ve onun dua konusu için Ya Rab. Onun eşini ve dört çocuğunu senin önüne getirmek istiyorum imanla. Lütfen sen merhametle bak. Her zaman onların yanında ol diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Her zaman her konuda onları koruman için, yönlendirmen için sana yalvarıyorum Ya Rab. Lütfen çocukların özellikle ne ihtiyaçları varsa, ne sıkıntıları varsa, her türlü Ya Rab adını bilmediğimiz hastalıklara karşı, tehlikelere karşı sen koru diye sana yalvarıyorum. Bütün yaşamlarını bereketlemen için sana yalvarıyorum Ya Rab. Her birinin yaşamı senin ellerindedir. Lütfen her zaman sevginle bak, merhametinle bak, lütufla onlara yaklaş, sevgini göster diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Onların bütün ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, sorunlarını senin ellerine bırakıyorum yüceler yücesi. Eşini de önüne getiriyorum. Onun da ne ihtiyacı varsa Ya Rab lütfen sen yardım et. Onun yüreğinde çalış diye sana
1: Amin.
0: yalvarıyorum Ya Rab. Ve her zaman başarılı kıl. Bu aile içerisinde sevgi, birlik olsun daima.
1: Amin
0: Ve
1: ya Rab.
0: tüm aile Ya Rab yüreğini sana vermiş olsun, sana iman etmiş olsun ve kurtuluş alsın her biri diye sana yalvarıyorum Ya Rab. Lütfen elini uzat bu aile için ve her birinin yüreklerinde, yaşamlarında güçlü bir şekilde çalış. Senin merhametli ellerine bırakmak istiyorum. İsa Mesih adıyla. Amin.
1: Amin, amin.
0: Amin Ya Rab.
1: Evet, başka dua istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Sizin için anlık olarak dua etmek isteriz. Hatırlatmasını yapmış olalım onun da.
0: Evet, Instagram'dan Pastör Selçuk Yılmaz hoş geldiniz Metin Bey demiş
1: Çok
0: ve
1: teşekkür ediyoruz yazdığınız için.
0: evet Metin Bey de hoş bulduk demiş. Özlem Hanım az önceki sessizlikte zorlanmadım demiş. Düşüncelerim durmadı tabii ki demiş aynı zamanda. Metin Bey, sevgili cennetteki babamız şu anda sizleri dinleyen herkese bolluk, bereket, esenlik ve sağlık versin. İsa Mesih'in diri adıyla amin demiş.
1: Amin,
0: Amin,
1: amin. Çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ediyoruz.
1: ediyoruz güzel dilekleriniz için. YouTube'dan da yorumlar var. Onları da bakmak istiyorum. YouTube'dan da aslında Deborah Hanım yorumunu okumuştuk. Çok uzun süre geldi bana. Bitmedim hala dedim demişti. Ondan sonra Osman Bey yazdı. Diyor ki uykum geldi belki uykum geldi belki bu aralar sadece uyurken durduğum içindir diye söylemiş. Osman Bey de yoğun çalışıyor sanırım. Yasemin Hanım dinlendim diye söylemiş. 30 saniyelik süreçte dinlendim. Bence iyi geliyor meditasyon gibi diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Deborah Hanım da İsa Mesih'in yüce adıyla amin diye duamıza amin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız kıymetli dinleyenler. Biliyorsunuz ki sizlerden ilahi istekleri alıyoruz. İlk yazan kazanır anlarında. Şimdi size bir kelime vereceğiz ve bu kelimeyi ilk yazan aslında ilahi seçme hakkına sahip olacak. Öyle bir değişiklik yapalım dedik bu yayın için. Yani bir kelime vereceğiz. Bu kelimeyi ekranlara ilk yazan kişiye hem Instagram üzerinden hem de aslında YouTube üzerinden ilk yazan kişiye aslında ilahi seçme hakkı doğmuş olacak ve ondan bir ilahi talep edeceğiz ilerleyen dakikalarda aslında seçmesi için. Bu konuda dilerseniz kelimemizi verelim. Kelimemiz aslında şu olacak. Dur olacak. Dur. Yani ekranlara ilk dur yazan kişi bir sonraki ilahi seçme hakkına sahip olacak. Ondan sonra kendisine soracağız hangi ilahi istiyor diyor. Ama ilk dur yazan kişi bu hakka sahip olmuş olacak. Şimdi az önce 30 saniye durduk biliyorsunuz. Belki bazılarımıza çok kısa geldi bu. Bazılarımıza ise şaşırtıcı şekilde uzun gelmiş olabilir. Ve Kutsal Kitap'ta da mesela buna çok benzeyen bir sahne var. Birazdan Kutsal Kitap'ta bunun bakış açısına geçeceğiz. İsa bir eve geliyor ve o evde iki kardeş var. Marta ve Meryem isimli iki kardeş var. Bu arada sanırım Duru ilk Cenk Eri yazdı. Instagram'dan yazan var mı bilmiyorum.
0: Yok, ben Instagram'a baktım. İlk yazan Cenk Eri oldu,
1: Evet,
0: evet.
1: Cenk Eri Dur yazdı ilk. Sizden bir İlahi isteyeceğiz Cenk Eri. Lütfen yazarsanız birazdan o ilahiye de aslında yer vermiş oluruz sizler için. Dediğim gibi Kutsal Yazılar'da buna çok benzer bir hikaye var. İki kardeş var. Marta ve Meryem ve İsa onlarla konuştuğunda onlara çok güzel bir gerçeği hatırlatıyor. Ona birlikte bakacağız şimdi.
0: Evet, aslında Marta ev sahibi olarak hazırlıklarla ilgili.

0: Hizmet ediyor. İsa Mesih onların evinde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor aslında. Yani yaptığı şeyi yanlış olmadığını görüyoruz tabii ki. Meryem kardeşi var, Meryem. O da İsa Mesih'in yanında oturup onu dinliyor aslında. Bir noktada Marta o kadar geriliyor ki, çünkü yetiştirmesi gereken bir sürü iş var. Ve İsa Mesih'e dönüp kardeşinin bütün işi ona bıraktığını söylüyor. Ve ona söyle bana yardım etsin de diyor aynı zamanda. Ve Rab ona aslında şu karşılığı veriyor Luka 10:41'de. Marta Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun.
1: Evet. Çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun diyor ona İsa Mesih. Ve burada şuna dikkat ediyorum aslında ben. İsa Marta'ya hizmet etmek kötü demiyor elbette de çalışmak kötü demiyor tabii ki. Sorun yaptığı işlerde değil ama o işlerin Marta'nın iç dünyasını ele geçirmiş olması ile ilgili. Yani sanki ruhsal hayatını da bütün yüreğini de ele geçirmiş gibi sanki o işler, o yük. Yani İsa orada aynı evde. Ve Marta ona çok yakında duruyor ama içerisinde yüreğinde yine ya şu yetişecek, bu eksik, işte her şey bana kaldı gibi birçok ses dönüyor. Ve aslında bu seslerin arasında gerçek ihtiyacı olan Tanrı'nın kendisini orada gözden kaçırıyor gibi.
0: Evet, aslında bugünkü hayatımıza da hiç yabancı değil gerçekten. Aslında Özlem Hanım da yorumlarda söylemişti Instagram'da, zorlanmadım ama düşüncelerim de durmadı diye. İnsan da yani ailesiyle yemek yerken yarın işini düşünebiliyor, yatağa yatıyor ama bedeni durmuşken zihni koşmaya devam ediyor. Bazen en büyük yorgunluğumuz yaptığımız işlerin çokluğundan değil de içeride bir türlü durduramamaktan geliyor aslında.
1: Kesinlikle öyle. Ve yani bugün de dinleyicilerimiz için belki kutsal kitabı hiç okumamış olabilir dinleyicilerimiz. Belki Hristiyanlıklarınızda bir mesafe olabilir. İlk defa bunları duyuyor olabilirsiniz ama şu duyguyu birçok insan tanıyor. Yani dışarıdan her şeyin normal olduğu, işte böyle işinize gidip geldiğiniz, sorumluluklarınızı yaptığınız bir durumda içeride böyle bir yerin sürekli sorduğu, sürekli sorguladığı, sürekli telaş içerisinde olduğu bir durumu muhakkak yaşamışsınızdır. Yani ya olmazsa, ya yeterli değilsem diye belki. Ve İsa'nın Marta'ya söylediği söz bu yüzden bugün de bize dokunuyor. Evet ya bu da benim galiba, bu biraz benim dedirtebiliyor.
0: Evet, yani telefonlara bakıyoruz, her şeye yetişmeye çalışıyoruz, hayat çok hızlı akıyor. O telaşın içerisinde kayboluyoruz gerçekten. Birçok şeyi de telefonla yaptığımız için aslında telefonun bildirimlerine karşı daha duyarlı da oluyoruz. Ama kutsal kitap burada sadece biraz sakinleştirmiyor bize, daha derine gidiyor ve İsa başka bir yerde de şöyle söylüyor Markos 8:36'da. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yarar olur?
1: Oh, evet. Çok çok harika bir ayet gerçekten. Çok harika sözler. Markos 8:36'da insan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Yani diyelim ki koştuk, başardık, kazandık, işte insanların takdirini aldık, onların aferinini aldık ama bütün bunların içinde kendimizi kaybetmişsek ya da kimliğimizi kaybetmişsek o zaman ne olacak? Ya da asıl olanı, işte Tanrı'yı tanımayı, Tanrı ile ilişkiyi, Mesih'i tanımayı gözden kaçırıyorsak o zaman durum ne olacak? Yani başarı kötü değil elbette, çalışmak da kötü değil elbette. Fakat güzel bir şey hayatımızın merkezine geçtiğinde ona taşıyamayacağı bir yük verebiliyoruz. Yani işimiz elbette bize geçim sağlıyor, geçim kapısı oluyor. Ama size kim olduğunuzu söylemeye başlarsa işi kaybetmek sanki değerinizi kaybetmek gibi gelebiliyor. Çünkü aslında kendimizi bütünüyle onunla özdeşleştirdiğimiz için ve hayatımızın merkezine onu alıyoruz. Ama Tanrı bizi davet ettiği başka bir durum var.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü insanın içinde başarıdan ve takdirden daha derin bir ihtiyaç var. Çünkü biz işte sosyal medya için bakıyoruz, beğeniler istiyoruz, bir şeyler paylaşmak istiyoruz, her şeyi cevap vermek, yetişmek istiyoruz ve sanki bununla aslında bir şekilde her şeyi halledebildiğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz ya da bir boşluğu kapatmaya çalışıyoruz gibi. Ama mezmurlar aslında çok güçlü bir şekilde daha derinde aslında bunun ihtiyacımız olduğunu, daha derinde daha güçlü bir şeye ihtiyacımız olduğunu söylüyor bize. Mezmur 42:1-2'de diyor ki, geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü.
1: Evet, bu da çok güzel bir mezmur. İlahisi de var değil mi? Geyik suları nasıl özlerse. İlahisi de var. Yani susamak kelimesi burada çok önemli. Gerçekten geyik akarsuları özlüyor. Ve burada mezmurcunun söylediği gibi canımız da yüreğimiz de yaşayan Tanrı'ya susuyor aslında. Yani kurak bir durumda ve ona karşı susamış bir durumda. Kutsal kitap yani Tanrı ile ilişkimizi böyle sadece yapılması gereken dini bir görev gibi anlatmaz. Yani bir ritüeller var, dini kurallar var, bunu yerine getir. Tanrı sana bunu dedi, o zaman bunu böyle yap. Yani sadece tek yapabileceğin şey budur. Tanrı'yı tanıyamazsın gibi bir şey söylemiyor. İnsan ruhunun yaradanına susamasından söz ediyor. Aslında yüreğimizin, ruhumuzun yaradanla o ilişkiye, yaradanın huzurunda geçirdiği o zamana, Tanrı'nın huzurunda geçirdiği o zamana Mesih İsa aracılığıyla aslında Tanrı'yı tanımaya ve onda huzur bulmaya ihtiyacı var. Ve bazen biz bu susuzluğu başarıyla, aslında belki parayla, belki eğlenceyle, belki insanların ilgisiyle ya da sürekli meşgul olmakla gidermeye çalışıyor olabiliriz. Bunların hayatımızda bir yeri olabilir. Ama hiçbiri Yaradan'ın yerini doldurmuyor. Belki de aslında doldurmaya çalıştığımız yer hiçbir zaman bunlar için yaratılmadı. Yani o doldurmaya çalıştığımız boşluk hiçbir zaman zaten bunlar için değildi. Oraya tam oturacak olan şey aslında bizzat Tanrı'nın varlığının kendisiydi. Ama biz belki hani böyle şey olur ya, çocukların oynadığı bir oyuncak var. Kare, işte üçgen, yuvarlak diye. Hı-hı. Hani çocuklar işte kareye kareyi sokmaya çalışıyorlar değil mi? Üçgene üçgeni sokmaya çalışıyorlar. Ama bazen hiç bilmiyorlarsa, yeni öğrenirken işte yuvarlığı üçgene sokmaya çalışıyorlar mesela. Olmuyor değil mi? Yani oraya belli ki onun için yaratılmamış, onun için yapılmamış o. Aslında bazen biz de böyle yapabiliyoruz.
0: Evet, ve hayat gerçekten hep bir koşuşturmayla, hep bir meşguliyetle geçiyor. Evet, bunun büyük çoğunluğunu bazen telefonlar alıyor bizim hayatımızda. Ama hepimiz için farklı da olabilir tabii ki. İş, eğitim, kariyer, bazen hırslarımız, para, yani her şeyle doldurmaya çalışıyor olabiliriz tabii ki. Ve Tanrı aslında Yaradan'la o buluşmayı bazen kaçırıyoruz. Hı hı. Aslında Tanrı'nın önünde durmak, dua etmek ve onun sözünü düşünmek hayatımızdan çalınmış bir zaman değil bizler için. Ruhumuzun Yaradan'ıyla buluşması ve biz bunu çoğu zaman atlıyoruz, düşünmüyoruz ya da buna zaman ayırmıyoruz.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani buna ihtiyacımız var gerçekten. Ne konuşursak, ne söylersek söyleyelim, ruhumuzun Tanrı'ya susadığını görüyoruz. Buna ihtiyacımız var. İsa Mesih aracılığıyla biz onunla buluşabiliriz. İsa Mesih'i tanıyarak, İsa Mesih hakkında onun kendi sözlerinden, İncil'den onu öğrenerek, onu tanıyarak onu yaşamımıza kabul edebiliriz. Onun çarmıhını kabul ettiğimizde, onun dirilişini kabul ettiğimizde, onun bizler için ölüp dirildiğini kabul ettiğimizde, tüm diğer yolları bıraktığımızda, o zaman Tanrı'yla barışmak için bir formül ortaya çıkıyor. Bir yol ortaya çıkıyor. Bizzat Tanrı'nın kendisinden gelen bir yol ortaya çıkıyor ve o zaman aslında ruhumuz, yüreğimiz Tanrı ile buluşacağı yolda yürüyor, Tanrı ile buluşuyor, Tanrı ile sarılıyor, kucaklaşıyor İsa Mesih aracılığıyla ve bu sayede aslında susuzluğumuzu giderebiliyoruz ve bunu yaparken günlük olarak bunu yapabiliriz. Yani İsa Mesih'in adıyla her dua ettiğimizde Tanrı ile buluşmuş oluyoruz gerçekten. Tabii ki bunu bir alışverişe çevirmiyoruz. Yani ben Tanrı'ya zaman vereyim, o da İşlerimi yerine koysun, al gülüm ver gülüm gibi, böyle dini bir sistem gibi buna yaklaşmıyoruz. Yani Tanrı'yı bize fayda sağlasın diye değil, o Tanrı olduğu için ve bizim ona ihtiyacımız olduğu için arıyoruz. Yani iki dostun kavuşması, buluşması gibi. Uzun zamandır birbirini görmeyen iki dostun tamamen çıkarsız bir şekilde buluşması gibi bunu düşünebilirsiniz.
0: Evet, ve aslında bütün bunların sonunda İsa Mesih'in çok sade ama güçlü bir çağrısı da var. Matta 11:28'de diyor ki, "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm."
1: Evet, yani İsa şunu demiyor, ya şunları önce bir çöz, önce hayatını şöyle bir düzene sok, önce bir kendini toparla, bir kendine gel bir bakayım, bir sarsayım seni, sonra bana gelebilirsin demiyor. Diyor ki, bana gel. Biliyorum belki yanlışlar var hayatında, hatalar var, eksikler var, yükler var, yorgunluklar var. Bana gel önce. Önce ilk adım bana gel diye söylüyor. Ve bugün belki siz de yorgun olabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Belki dışarıdan kimse sizi anlamıyor ama içinizde taşıdığınız yükler olabilir. Mesela Emre Bey yazmış ki yüreğimizden geçen ama dilimize vuramadığımız birçok şey var diye söylüyor. Bunlar da olabilir. Belki bugün bizi ilk defa dinliyorsunuz. Hristiyanlığın ne olduğunu belki bilmiyor olabilirsiniz. Hristiyanlığın merkezindeki mesajı bilmiyor olabilirsiniz. Ve Hristiyanlığın merkezinde sadece daha iyi yaşamaya çalış olmadığını size hatırlatmak istiyoruz aslında. Hristiyanlığın merkezinde bir kişi var. İsa Mesih var. İsa Mesih'i tanımak var. İsa Mesih'i tanırsak o zaman onunla, onun aracılığıyla Tanrı'yla buluşma, ruhumuzun Tanrı'yla buluşma, yüreğimizin susuzluğunu onda giderme olanağı da o şekilde oluyor.
0: Evet ve belki bugün kendimize sormamız gereken soru şu aslında: hayatımın merkezinde ne var? Yani bizler telefonun bildirimlerine duyarlı olduğumuz kadar Tanrı'nın sesine duyarlı mıyız? Ya da zamanımızı birçok şeye veriyoruz, sosyal medyaya veriyoruz, dünyasal birçok şeye veriyoruz. Ama Tanrı'ya zaman veriyor muyuz? Onunla vakit geçiriyor muyuz? Ona zamanımızı ayırıyor muyuz? Bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü hayatımızın merkezinde neyin olduğunu gösteriyor bize. Belki birçok meşguliyetimiz var. Hayatımızı onlarla dolduruyoruz. Ama bu hayatımızın, yüreğimizin içerisinde Tanrı nerede diye hiç soruyor muyuz? Bunun için dönüp yaşamlarımıza bakmamız gerekiyor.
1: Hı hı. Kesinlikle öyle. Yani bazen durmak gerekiyor. Bugün yayın içerisinde yaptığımız gibi durduk, 30 saniye sessiz kaldık. İlk defa belki ya da yeni gelenler olabilir şimdi. Yayın içerisinde öyle yaptığımız bir an var. 30 saniye kadar sessiz kaldık ve dinleyicilerimiz çoğu çok uzun geldi bize dediler. Aslında baktığımız zaman 30 saniyeydi sadece. Yani durmak gerekiyor bazen. Yani sadece daha verimli olmak için değil, ruhumuzun kime ait olduğunu yeniden hatırlamak için durmamız gerekiyor. Ve bütün seslerin arasında Mesih'in çağrısını yeniden duymak için bana gel, önce bana gel, aslında ilk adım olarak bana gel dediği o çağrıyı duymak için. Öyle ki işler var, yoğunluklar var, Marta gibiyiz kesinlikle her birimiz. Çözülmesi gereken pek çok iş var. Ya sadece ben mi düşünüyorum bunları dediğimiz pek çok şey var. Ama tüm bunların içerisinde yüreğimizin merkezine kimi aldığımız çok önemli. Ve İsa Mesih orada değilse, onun yerine bu işler alıyorsa, o zaman yorgunluk, o zaman kargaşa, o zaman bitkinlik tabii ki hayatımızda olması tuhaf olmayacak.
0: Evet, gerçekten hayatımızda Rab varsa ve Rab'le zaman geçiriyorsak, Rab'le dinleniyorsak, o zaman kalan her şey de daha düzenli olacaktır. Daha güçlü ilerleyebiliriz. Onun için hayatımızın merkezinde ne olduğunu bugün dönüp bakalım. Tanrı'nın sesine duyarlı mıyız? Tanrı'nın isteklerine duyarlı mıyız? Telefonlar olduğu gibi, bildirimler olduğu gibi bakmış olalım hayatlarımıza.
1: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi sizler için yeni bir anket başlatmak istiyoruz. Sizlerin tabii ki yorumları var, onları okuyacağız şimdi tek tek. Bununla beraber bir anket de başlatmak istiyoruz. Ve bugün hayatınıza baktığınızda sizi en çok hangisi yoruyor? Onu sormak istiyoruz sizlere. Sizi en çok hangisi yoruyor bugün hayatınıza baktığınızda? Yani bizzat yoğunluk mu? Yaşamınızın içerisindeki o yoğunluk mu? Başarı baskısı mı? Kaygılar mı? Yoksa aslında önceliklerin birbirine karışması mı? Bu konuda görüşleriniz varsa daha fazlasını da tabii ki söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. YouTube'da bir anketimiz başladı. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Sizin şu anda hayatınızda sizi en çok yoran şey ne? Onu merak ediyoruz. Ve bu konuda yayının ilerleyen dakikalarında birlikte bir şey de yapacağız. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım.
0: Evet, yorumlar da var. Onlara da bakabiliriz. Yorumlarda
1: Emre Bey'in aslında yorumunu okuyacağız. O da bir dua istemişti. Onun dışında Muhteşem ilahisini Cenk Bey istemiş. Muhteşem ilahisine birazdan yer vereceğiz. Yasemin Hanım da dur diye yazmış. Emre Bey, yüreğimizden geçen ama dilimize vuramadığımız birçok dileğimiz ve ihtiyacımız var. Bu konuda dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsanız. Sizleri seviyorum diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizleri seviyoruz. Aleyna Kılıç da yazmış. Annem ve benim sağlık sorunlarımız için dua istiyorum. İsa Mesih'in adıyla diye söylemiş. Her ikisi için de sevinçle dua etmek isteriz. Aynı şekilde Aline Kılıç, babaannem Elmas Kılıç, halam Aslan Kılıç için şifa İsa Mesih'in adıyla dua istiyorum diye söylemiş. Dua isteğini bizimle paylaşmış. Hı hı. Birazdan sizler için dua edeceğiz. Instagram'dan da var mı bilmiyorum dua isteği ama.
0: Evet, Instagram'dan da dua isteği var. Hemen ona da bakmak istiyorum. Buket Hanım yazmış bizlere. Migrenimin geçmesi şifa için ve ailemizi büyütmemiz için dua eder misiniz? Teşekkür ederim. Aydın'dan sevgiler demiş. Hı hı. Bizlere.
1: Evet.
0: Evet, bir dua konusu da burada var.
1: Evet, orada da var. Dilerseniz ben belki Emre Bey ve Aleyna Hanım için dua edebilirim. Onların dua konuları için dua edebilirim. Sonrasında Instagram için de belki Buket Hanım için de dua edebiliriz.
0: Evet, ben de.
1: Emre Bey için dua etmek istiyorum. Rab, senin önüne geliyoruz ve şükrediyoruz sana yaşamımızda olduğun için gerçekten. Ve Emre Bey'in de bugün yüreğini senin huzuruna kaldırmak istiyoruz. O diyor ki yüreğimizden geçen ama dilimize vuramadığımız birçok dileğimiz ve ihtiyacımız var diyor. Elbette sen onların ihtiyacını biliyorsun. Sen onları ana rahminde ördün. Yüreklerinin arzularını, dileğini de biliyorsun. Onlar öncelikle sende huzur bulabilsinler diye dua ediyoruz. Seni tanımanın değerini hatırlayarak gerçekten senin huzurunda durabilsinler diye dua ediyoruz. Ve seni tanımaktan o sevinci, huzuru, esenliği alsınlar diye dua ediyoruz. Sen diyorsun ki önce benim egemenliğimin ardından gidin. Tüm bunlar size verilecektir diyorsun. Bunu da hatırlıyoruz bugün birlikte. Ve gerçekten onun ne ihtiyacı varsa, yüreklerinin dileği ve ihtiyacı her neyse onlara sağla diye dua ediyoruz ya Rab. Onlarla birlikte olduğunu, tüm bu süreçlerin içerisinden geçerken onlara uzaktan bakmadığını, tam yakınlarında olduğunu hatırlasınlar diye dua ediyorum ya Rab, gerçekten. Aleyna Kılıç için de dua etmek istiyorum. Onun annesi için ve kendisinin sağlık sorunları için dua istiyor. Sen onlara dokun diye dua ediyorum ya Rab. Gerçekten İsa Mesih'in adıyla ona tam şifa ver. Onlara kalıcı şifa ver diye dua ediyorum. Öyle ki onlar senden kalıcı şifa alsınlar ve çok sağlıklı olsunlar diye dua ediyoruz. O hastalık her neyse İsa Mesih'in adıyla bunun kökünü reddediyoruz. O zincirleri, o bağı kopartıyoruz İsa Mesih'in adıyla. Ve öyle ki senden gerçekten kalıcı şifa alsınlar. Çünkü sen varsan her şey mümkün ya Rab. Bunu biliyoruz. Sen ölüleri dirilten Tanrısın ya Rab. Mucizeler yapan, kötürümleri ayaklandıran Tanrısın. Bu konuda dokun ve çalış diye dua ediyoruz. Aynı şekilde babaannesi için de dua etmek istiyorum. Elmas Hanım için, Elmas Kılıç için, Aslan Kılıç için. Her birine şifa ver diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in şifası onların üzerinde olsun. İsa Mesih'in dokunuşu onlara şifa versin. Onların yaralarını sarsın diye dua ediyorum. Öyle ki onlar bu şifanın da senden geldiğini bilsinler, farkına varsınlar. Ve yürekleri seninle onların da buluşsun diye dua ediyorum ya Rab. İsa Mesih'in adıyla amin.
0: Amin ya Rab. Ben de Buket Hanım için senin önüne durmak istiyorum, yüceler yücesi. Onun migren ağrılarını senin önüne getirmek istiyorum ya Rab. Lütfen sen şifa ver, sen ona dokun diye yalvarıyorum ya Rab. Bu ağrıları tetikleyen her ne varsa ya Rab, bunu fark edebilsin diye sana yalvarıyorum. Ve bu tetikleyen şeyleri, etkisini aslında ortadan kaldır diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Lütfen şifa ver, çabucak bu rahatsızlık geçsin, ağrıları geçsin diye sana yalvarıyorum. Ve ailesini büyütmek de istiyor ya Rab. Bu konuda da lütfen sen onun yaşamında çalış, bilgelik ver her konuda diye sana yalvarıyorum. Onun yaşamını bereketlemen için sana yalvarıyorum. Ve onu senin önüne getirmek istiyorum. Lütfen yüreğinin ihtiyaçlarını sen karşıla. Yaşamında güçlü bir şekilde, yüreğinde güçlü bir şekilde çalış diye sana yalvarıyorum. İsa Mesih adıyla. Amin.
1: Amin. Amin. Her birine dokun Rab diye dua ediyoruz gerçekten. Onun dışında yorumlar var mı? Onlara
0: evet,
1: bakıyorum.
0: Instagram'da aslında Özlem Hanım bizlere yazmış. 18 yaşında evlendim. Evliliğim sayesinde Hristiyan oldum. İsa Mesih'i hayatıma kabul ettim. 20 senedir imanlıyım. 4 senedir bir kiliseye gidiyordum. Hayatımda çok mucizeler yaşadım demiş. Bazı düşünceler ve ayrılıklar yüzünden kiliseden ayrıldığını ve ister istemez dünyaya kapılıp Rab'den uzaklaştığını yazmış bizlere. Şimdi sizin sayenizde tekrardan yüreğimde Rab'be yaklaşma isteği oldu demiş.
1: Hamdolsun. Rab'be yücelik olsun.
0: Rab'be yücelik olsun. Sizin yüreğinizde Rab'bin çalıştığını, yaşamında Rab'bin çalıştığını görmek bizler için de teşvik edici.
1: Gerçekten çok teşvik edici.
0: Bu programı kullanması da Rab'bin gerçekten çok güzel. Rab'bin adına yücelik olsun.
1: Evet, yani Rab bizi bir şekilde kendisine çağırıyor her zaman. Vahiy bölümünde aslında orada işte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum ayeti var. Aslında birçok kişi onu müjdelemek için kullanıyor. Kötü değildir elbette. Yani Mesih'in müjdesini hiç bilmeyen insanlarla paylaşmak için o ayeti kullanıyorlar ama aslında bağlamına bakarsak o bizim için o ayet. Çünkü biz de zaman zaman yüreğimizi Mesih'ten uzaklaştırabilme durumuna düşebiliyoruz. Hı-hı. Ama her seferinde Mesih sadık bir şekilde o kapıyı çalıyor farklı şekillerde. Belki bu radyoyu kullanarak çalabilir. Belki kilisenizdeki bir kardeş aracılığıyla çalabilir. Kutsal kitaptaki bir ayet aracılığıyla çalabilir o kapıyı. Ama onu açmak, onu içeri davet etmek, onunla birlikte yemek yemek, yüreğimizin efendisine hak ettiği tahtı vermek her zaman çok bereketli. Bunun için şükrediyoruz paylaştığınız için gerçekten.
0: Evet, Özlem Hanım gerçekten doğru, Rab'le birlikte zaman geçirmek çok önemli demiş. Evet, gerçekten öyle Özlem Hanım. Sizin de bu konuda istekli olmanız gerçekten çok güzel diyebiliriz. Paylaştığınız için de teşekkür ederiz. Çünkü bizler de sizin paylaşımınızdan teşvik alıyoruz. Yaşamınızdan, Rab'le olan ilişkilerinizden, deneyimlerinizden, mucizelerden büyük teşvik alıyoruz.
1: Hı hı. Kesinlikle öyle. Ve anketimiz vardı. Demiştik ki siz telefonunuzu en çok hangi durumda istemsizce uzanıyorsunuz? %53 bildirim gelince diye söylemişler. Bildirim gelince bakıyorum, uzanıyorum demiş. %24 canım sıkılınca, %24 farkında bile olmadan demiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Anketimizin sonuçları böyleydi. Onun dışında gözden kaçan başka bir şey var mı? Onu herhalde yok diye görüyorum. Öykü Osta yazmış. Merhaba, esenlikler, iyi yayınlar dilerim demiş YouTube'dan. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasınız. Aleyna Kılıç, amin. Çok teşekkür ederim demiş duamız için. Çok teşekkür ediyoruz biz paylaştığınız için. Şimdi birlikte bir ilahi dinleyelim isterseniz. İlahimizin ardından burada olacağız. Muhteşem ilahisini istemişti Cenk Bey. Muhteşem ilahisini birlikte dinleyelim. İlahinin ardından tekrar burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Açtı canlı yayınıyla karşınızdayız. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerin katılımıyla şekillenmeye de devam ediyor. Bugünkü yayınımızın konusu şu aslında. Size soruyoruz. Acaba telefonunuz mu sizi yönetiyor, yoksa siz mi telefonunuzu yönetiyorsunuz? Ve dinleyicilerimizden bazıları dediler ki telefonum beni yönetiyor. Yani ben işte her bildirimde bakıyorum. Bazıları dediler ki yok ya, ben daha kontrollüyüm dediler. Sizlerin bu konuda görüşleri varsa onu yazarsanız çok memnun oluruz gerçekten. Bununla ilgili yayınımız tüm hızıyla devam ediyor olacak. Nereden yazabilirsiniz? youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Onları hatırlatmasını yapmış olalım. Bir dua konunuz varsa sizler için sevinçle dua etmek isteriz her zaman. Dua isteklerinizi de bekliyoruz. Onları da yazabilirsiniz. Bu konuda görüşlerinizi de bekliyoruz gerçekten. YouTube'dan bir yorum var. Öykosto diyor ki, sizlere de oluyor mu? Nerede olursak olalım bir ilahi duyunca sesli bir şekilde eşlik etme durumu. Kaldırımda evime yürürken ilahi söylüyorum. Kedilerimle oynarken, çalışırken ya da uyumadan önce fark etmeden oluyor. Bir bakıyorum eşlik ediyorum. Bu ilahi de çok severim. Rab gerçekten muhteşem. Ne mutlu görünmeyeni gören yüreklere hamdolsun diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle oluyor. Onu söylemek isterim. Kesinlikle oluyor. Belki Semra kardeş paylaşmak ister.
1: Evet, ben de sıklıkla ilahi söylüyorum. Yani ilahi duyunca zaten durduramıyorum kendimi, ama kafamın içinde devamlı ilahiler dönüyor zaten. Ben yani de çok severim.
0: Çalmasa da hani.
1: Çalmasa da. Çalmasa da söylüyorum.
0: Evet. Kesinlikle çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Bir anketimiz var, ona bakalım birlikte isterseniz. Demiştik ki size, sizi en çok hangisi yoruyor diye söylemiştik. Onun sonuçlarına bir bakalım birlikte. Önceliklerin birbirine karışması demiş dinleyicilerimiz %53'te. Yani öncelikler birbirine karışıyor ve bu beni en çok yoruyor diye söylüyor dinleyicilerimiz. %41 kaygı demiş. %6 yoğunluktan dolayı diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz bu anketimize katılımınız için de. Ve bu anketi sonlandırmakla beraber genel olarak yaptığımız bir anket var. Onun hatırlatmasını yapmak istiyorum size. Biliyorsunuz ki Radyo Maranata'yı aslında siz değerli dinleyicilerimizin görüşleriyle şekillendirmeye çalışıyoruz. Yani sizlerin görüşleri bizler için çok kıymetli. Sizlerin geri dönüşleriyle hem sizlerin ihtiyacı olan hem de belki henüz bizim fark edemediğimiz o alanlarda programlar üretmek istiyoruz. Yeni yayınlar üretmek istiyoruz. Bununla ilgili bir memnuniyet anketi oluşturduk. Bu ankete henüz katılmadıysanız katılımlarınız bizler için gerçekten çok kıymetli. Şu anda YouTube'da YouTube sohbet bölümünde bir link bulunuyor. O link üzerinden katılabilirsiniz. Instagram'dan dinliyorsanız da profilimize girdiğinizde orada bir görsel var, anket görseli var. O görselin alt kısmında bir link bulacaksınız. Oradan tıklayabilirsiniz ve formu doldurabilirsiniz. Tekrardan belki o metni yine YouTube'dan da göndermiş olalım. Henüz belki doldurmamış olanlar için. Oradan tıklarsanız o formu doldurabilirsiniz. Çok uzun zamanınız almayacak, onu da söylemiş olalım. Katkılarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz her zaman. Şimdi şunu da yapmak istiyoruz bir yandan. Biliyorsunuz ki ilerleyen dakikalarda artık yayınımızın sonuna doğru geleceğiz ve artık kapanış ilahilerine yer vereceğiz. Bu konuda ilahi isteği olan varsa onu merak ediyoruz. İlahi istekleri olan varsa yazabilirler. Ve arka arkaya sizin ilahi isteklerinizi çalabiliriz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım.
1: Instagram'da bir kaç yorum var, onu okumak istiyorum ben hemen. Özlem Hanım, ben de sizlere teşekkür ederim. Rab sizleri bereketlesin ve tüm dinleyici kardeşlerimi demiş. Amin. Teşekkür Amin. Ediyoruz. Yılmaz Karaman yazmış. Tüm kardeşlere selamlar. Rabbimiz İsa'ya hamdolsun. Bazen telefon beni, bazen ben telefonu yönetiyorum galiba demiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Emre Yücel, yolum olsun İsa'm ilahisi lütfen diye söylemiş. Deborah Hanım, teslim oldum ilahisini istemiş. Yayınımızın sonrasında bu ilahiler arka arkaya çalıyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Daha da yazabilirsiniz bu arada, onu da söylemiş olalım. Şimdi bugün konuştuğumuz bazı şeyler var. Belki merak ediyor olabilirsiniz. Ya günlük hayatta nasıl yapacağım, ne yapacağım, nasıl bir adım atacağım, günlük hayata bunu nasıl taşıyabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz. Belki bunu şöyle bir 3 küçük adımla size sunabiliriz, bunu aktarabiliriz. İlk adım olarak şunu yapabiliriz. Her gün bilinçli olarak seçerek durabiliriz. Yani bugün yayın içerisinde yaptık ya, 30 saniye kadar durduk. Seçerek bilerek isteyerek ya şimdi duracağım, hiçbir şeye odaklanmadan, telefona bakmadan, onu yapmadan, bunu yapmadan, düşünmeden sadece duracağım. Bunu yapabiliriz günlük hayat içerisinde. Gerçekten kısa da olsa bir zaman ayırmanız, işte telefonunuzu bırakmanız, işinizi bırakmanız, birkaç dakika hiçbir şeyi yetiştirmeye çalışmamanız, sadece durmanız, bizim sadece üretmek için, yetişmek için, görev tamamlamak için yaratılmadığımızı, aslında asıl yaratılma amacımızın Tanrı'yla buluşmak olduğunu, yaradanımızı yüceltmek olduğunu, ruhumuzun yaradanıyla buluşmaya ihtiyacı olduğunu hatırlamak için bu ilk adımı uygulayabiliriz.
1: Evet, ikinci adım olarak aslında hayatımızın o koşuşturması içerisine Tanrı'yı sıkıştırmaya çalışmak yerine gerçekten durup Tanrı'ya zaman ayırmalıyız. Dua edip Tanrı'nın sözü üzerinde düşünmeliyiz. Ve yüreğimizi aslında Tanrı'ya açmalıyız. Yani bizi kaygılandıran şeyleri Rabbin önüne getirebiliriz. Neye gerektiğine fazla önem veriyorsanız ya da ne sıkıntınız, ne acınız, ne mutluluğunuz varsa onu Rabbin önüne getirmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi biz genelde sıkıştırmaya çalışıyoruz hayatımızın içerisine Tanrı'yı. Ama bilinçli bir şekilde durup Tanrı'yla sessiz zaman geçirmek lazım. Tanrı sözünü okuyup üzerinde düşünmek lazım. Aynı zamanda Tanrı'yı da dinlemek için bu çok önemli ve gerekli. Onun için durmakla birlikte dua edip Tanrı'nın sözünü içerisinde Tanrı'yla zaman geçirmek de çok önemli.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve gerçekten bunu yapmamızın sebebi yine hani bir al gülüm ver gülüm ilişkisinden ziyade yüreğimizin onunla buluşması. Yani ona ihtiyacımız olduğu için bu zamanı ona ayırmak önemli. Ve sonrasında tüm bunları yaptıktan sonra üçüncü adım olarak hayatımıza yeniden yön vererek dönebiliriz aslında. Yani Rab'le geçirdiğimiz zamandan sonra sorumluluklarımız tabii ki var, onları yapacağız. Bunlara ilgileneceğiz tabii ki. O sorumluluklara geri dönebilirsiniz. Ama bu kez kendinize ya bugün gerçekten önemli olan ne diye sorabilirsiniz. Belki bazı şeyleri gereğinden fazla büyüttüğünüzü, her şeyi aynı anda yetiştirmek zorunda olmadığınızı fark edeceksiniz ve belki bu sizin için bir bereket olacak.
1: Evet, yani Rab'le zaman geçirmek, programın içerisinde de söylemiştik, tekrar hatırlatalım onu da. Hayatın geri kalanından çalınmış zaman değil. Yani bu böyle bakmamak lazım. Bazen tam tersine aslında bu zamanlar hayatın geri kalanını doğru yere oturtabilmemiz için gerekli zamanlarda oluyor. Yani daha başarılı olmak için değil, yüreğimizin Yaradan'a ihtiyacı olduğunu bilerek aslında Rabbin önünde durmamız gerekiyor. Sonra hayatımıza yeniden dönüyoruz tabii ki, çalışıyoruz, hayatımıza devam ediyoruz bu şekilde. Ama Rab'de yenilenmiş olarak, tazelenmiş ve güç bulmuş olarak devam edebilmemiz için Rab'de her alanda, her zaman ihtiyacımız olduğunu hatırlamalıyız.
0: Evet, yani bugün belki dinleyicilerimiz yorgun olabilirler, gerçekten kaygı içerisinde olabilirler, başarı baskısı içerisinde olabilirler, bir yoğunluğun içerisinde oluyor olabilirler. Öncelikleri, dinleyicilerimizin anket sonucuna baktığımız zaman öncelikleri birbirine karışmış olabilir. Ve belki bugün İsa'nın "bana gelin ey yorgunlar, yükü ağır olanlar, bana gelin" çağrısının size de yöneldiğini fark etmiş olabilirsiniz. O zaman bunu sadece güzel bir söz olarak bırakmayın lütfen. İsa Mesih sizin günahlarınız için çarmıhta öldü, ölümden dirildi. Ve bugün ona iman ederseniz, onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak hayatınızda kabul ederseniz aslında Tanrı'yla buluşmak için bir imkanımız o zaman oluyor. Tanrı'ya bütün bu yüklerimizi getirmek için İsa Mesih aracılığıyla bir imkanımız oluyor. En önemlisi Tanrı'yı tanımak için ruhumuzun o asıl ihtiyacı olan, asıl o dostuyla aslında buluşması için bir fırsat oluyor.
1: Evet, yani bunu yapmak için mükemmel olmayı beklemeye gerek yok ya da belli bir yaşa geldikten sonra gibi bir düşünce olmasına da gerek yok. Çünkü toplumumuzda o da çok fazla
0: evet,
1: var.
0: Yaşlanınca biraz daha
1: yaşlanınca Rab'le ilgilenirim gibi bir bakış açısı var. Biz her zaman şunu hatırlamalıyız. Bizim gerçekten Rab'be ihtiyacımız var. Ve dua ederek aslında yüreğimizi ona çevirerek onun önünde durabiliriz ve bunu söyleyebiliriz. Rab, sana ihtiyacım var. Yüce İsa, sana ihtiyacım var. Lütfen günahlarımı bağışla. Sana iman ediyorum. hayatımın Rabbi ve kurtarıcısı sen ol diyebiliriz. Çünkü yarın çok geç olabilir her birimiz için. Yarının ne olacağını bilmiyoruz, ne getireceğini bilmiyoruz. Ama şimdi bizim için var ve şimdi her birimiz iman edebiliriz, Rabbin önünde durabiliriz, yüreğimizi açabiliriz. Bu zaman bizim için çok kıymetli.
0: Kesinlikle öyle. Önemli olan sadece yani bu cümleleri söylemek değil, gerçekten yüreğimizle Mesih'e dönmek ve yaşamımızı ona teslim etmek, onu efendi olarak kabul etmek. Bugünkü çağrı bu aslında ve bugün sizler onun çağrısını duyuyorsanız, yüreğinizin harekete geçtiğini hissediyorsanız lütfen ertelemeyin bunu. İsa Mesih'e iman edin, onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak hayatınıza kabul edin lütfen. Bu Mesih'in çağrısıdır. Bu Tanrı'nın bizi sonsuz yaşama kavuşturmak için olan çağrısıdır. Çünkü sonsuz yaşam onu tanımaktır, İsa'yı tanımaktır aslında.
1: Evet, Rabbin uzatmış olduğu eli bugün tutmak için bir fırsat var. Umarım bunun üzerinde bugün ve bütün hafta düşünürsünüz. Yayın sonuna yaklaşırken aslında sizde nasıl bir iz bıraktığını da merak ediyoruz. Bunun için bir YouTube sohbet kısmında küçük bir anket de açılacak şimdi. Ve sormak istiyoruz tabii, bu program sizi hangi yönde etkiledi diye.
0: Evet.
1: Anketimiz yayınlanacak şimdi. Yani işaretlerseniz ya da yorum yapmak isterseniz çok seviniriz. Sizde nasıl bir etki bıraktığını merak ediyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Yani bu konuda size nasıl bir katkı sağladı? Mesih'e iman etme konusunda ya da zaten iman etmiştim ama biraz uzaklaşmıştım. Ona yeniden dönme konusunda mesela bir katkı sağlamış olabilir. Bunu belirtebilirsiniz bize. Ya da Rabbe daha fazla zaman ayırmam gerektiğini fark ettirdi. Bu konuda bir farkındalık oluşturmuş olabilir. Bunu yazabilirsiniz bize. Aynı şekilde İncil'i daha çok araştırmaya veya bir kiliseye katılmaya belki sizi teşvik etmiş olabilir. Bu konuda bunu da paylaşabilirsiniz. Ya da henüz bir karar vermediyseniz, söylediklerimiz üzerinde düşünüyorsanız sadece onu da işaretleyebilirsiniz. Bu konuda görüşlerinizi bekliyor olacağız.
1: Evet, cevaplarınız bizim için çok değerli gerçekten. Bunun için merak ediyoruz sizin düşüncelerinizi ve sizin cevaplarınız da bize yön vermiş oluyor aslında. Program içerisinde ne yapacağımız konusunda ya da gelecekte ne yapacağımız konusunda ve teşvik oluyor aynı zamanda bizlere sizin cevaplarınız. Onun için karşılıklı bir etkileşim olsun. Bizler konuşuyoruz ama sizi de bu şekilde duymak istiyoruz aslında. Düşüncelerinizi merak ediyoruz.
0: Evet, düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şu anda anketimiz yayına girdi. Onu da söylemiş olalım. YouTube'dan anketimizi işaretleyebilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Aslında bu konuda beni teşvik etti. İşte Mesih'e iman etme ya da zaten iman etmiştim ama ona yeniden dönme konusunda beni teşvik etti. Rabbe daha fazla zaman ayırmak konusunda beni teşvik etti. İncil'i daha çok araştırmak konusunda beni teşvik etti. Ya da henüz bir karar vermediyseniz de ona göre işaretleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için. Gerçekten.
1: Evet, gerçekten bugün bizimle olduğunuz için teşekkür etmek istiyoruz. Eğer bu yayın size bazı sorular uyandırdıysa onları burada bırakmayın tabii ki. Bulunduğunuz yerde kutsal kitaba bağlı yerel bir protestan kilisesine gidip insanlarla tanışabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ön yargılarınız belki olabilir ama emin olun bütün samimiyetiyle, sıcaklığıyla sizi karşılayacaklardır. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bu program içerisinde duyduğunuz bir şey de olabilir ya da kutsal kitaptan öğrenmek istediğiniz bir şey de olabilir. Mutlaka size yakın bir protestan kilisesine gitmeyi teşvik ediyoruz sizi.
0: Evet, yani daha önce hiç İncil okumadıysanız başlamanızı da teşvik ediyoruz bu konuda aslında. İsa Mesih'i daha yakından tanımak için İncil'i okumamız gerekiyor. İsa'nın hayatını orada okuyoruz, orada görüyoruz. Ve bunun için mesela İncil'in Yuhanna bölümünden başlayabilirsiniz. Bu konuda da sizi yönlendirmek isteriz. Yani başkalarının İsa hakkında ne söylediğini duymak güzel ama onun sözlerini ondan duymak, kendisinden duymak her zaman daha da önemli.
1: Evet, bizi sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak da bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. yayınlarımızdan ve yeni içeriklerimizden oradan haberdar olabilirsiniz tabii ki. Aynı zamanda memnuniyet anketimizi de lütfen doldurmayı unutmayın. Linkini hem Instagram yorum sayfa yorum kısmından hem de YouTube'un yorum kısmından aslında yazdık. Tıklayarak kısa bir zaman ayırarak aslında onu da doldurabilirseniz çok seviniriz.
0: Evet, onu da tekrar hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten bizimle olduğunuz için. Bizi takip edebilirsiniz sosyal medyadan @radyomaranata yazarak. Hristiyanlık, İncil ya da iman hakkında ya da programlarımız hakkında sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresine gönderebilirsiniz. Her zaman sorularınıza kapımız açık, onu da hatırlatmış olalım. Ve bakıyorum onun dışında anketle ilgili tekrardan hatırlatmayı da yapmış olduk. İyi ki buradaydınız. Bugün yayının başında telefonunuzu siz mi yönetiyorsunuz? Telefonunuz mu sizi yönetiyor diye sormuştuk. Belki şimdi bu sorunun yanına bir soru daha ekleyebiliriz. Hayatımın merkezinde gerçekten ne var? Bu soruyu gerçekten bu hafta biraz cebimizde taşıyalım. Böyle yanımızda bir tutalım. Aklımızda taşıyalım. Yüreğimizde taşıyalım. Ve farkına varalım aslında birlikte. Bizim için kıymetli olacaktır.
1: Evet, bizi dinlediğiniz, sohbetimize katıldığınız ve bu bir saati, bir buçuk saatlik zamanı bize ayırdığınız, bizimle paylaştığınız için de gerçekten çok teşekkür ederiz sizlere.
0: Evet, iyi ki buradaydınız. Bir sonraki Laf Laf Açtı programında görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Şimdi sizin ilahi isteklerinizle yayınımız devam ediyor olacak.

0: bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
11: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyo

0: maranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığın nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
8: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet, Elçi Pavlus önemli ve gizemli bir şahsiyet. Gerçekten bu şahsiyetin yaşam hikayesine bu programda odaklanmak istiyoruz. Çünkü farklı bir yaşam hikayesi var. Kiliseye zulmeden biriyken bambaşka bir dönüşüm yaşayıp aslında Mesih'in elçilerinden biri olan ve en büyük hizmetkarlardan biri olan Pavlus'u görüyoruz. Haliyle bu da belki akıllarda soru işaretlerini de kafalarda oluşturabiliyor. Bununla alakalı noktalara bu programda değinmek istiyoruz. Pavlus'un geçmişi hakkında biraz bahsetmek istiyoruz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Pavlus hakkında belki biraz konuşmamız gerekiyor. Pavlus kimdir? Onun geçmişi nedir? Bir önceki programda aslında Tarsuslu Saul olduğundan bahsettik. Mesela Pavlus kendisini nasıl tanıtıyor kendi sözleriyle? Belki ona bakmamız gerekebilir. George Bey.
1: Evet, önemli bir sorudur. Çünkü yine bu programlarda ele almaya çalıştığımız gibi Pavlus'un geçmişi veya kimliği hakkında bir sürü iddialar var. Burada özellikle Sayın Çinasi Gündüz'ün iddialarına cevap vermeye çalışırken Pavlus'un yaşamı, onun yetiştiği çevre vesaire kültürel geri planı ile ilgili birçok şey yazıyor. Ama kendi sözleriyle Pavlus'u soracak olursak, bakacak olursak sorduğun gibi kendisi açıklıyor. Ben Ferisiyim diyor, Yahudiyim, İsrail soyundan, Benyamin oymağından, İsrail'in 12 oymağından birinden Benyamin. Özbeöz İbraniyim diyor. Mesela bunu Filipililere yazdığı mektupta 3. bölümden okuyorum. Kutsal yasaya, yani Tevrat'ta, Tora'ya bağlılık derseniz Ferisiydim. Ferisiler işte o dönemde en bugünkü Ortodoks Yahudilere benzer biraz. Çok bağlı, çok kuralcı ve Tevrat yorumlama sanatına, midraş denilen yaklaşımlara çok önem veren Ferisiydi. Yani ama aynı zamanda diyor ki gayret derseniz kilise zulmeden biriydim. Ama esas geçmişi, çocukluğu Tarsus'ta büyüdüğünü söylüyor. Tarsus'taydı, Tarsusluydu. Kılıkya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada, yani burada derken Yeruşalim'de, daha sonra Kudüs'e taşınıyor. Kaç yaşta olduğunu bilmiyoruz ama orada anlatıyor. Çok ünlü bir haham. Diğer kayıtlarda da geçer. Yani İncil dışında olan kayıtlarda geçer. Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm diyor. O zaman dini bir eğitim, Yahudilikte dini eğitimi aldı. Ve çok başarılı olduğu anlaşılıyor. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim diyor. Ve Tanrı için gayretli çalışan biriydim diyor. Yani o kendisi böyle anlatıyor. Daha sonra işte bu İsa ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başlıyor. O İsa'nın çarmıha gerilişinden sonra bazıları Yahudiler arasında İsa'nın ölümden dirildiğini iddia etmeye başlıyorlar. Gerçekten Mesih olduğunu söylüyorlar. Biz onu gördük diyorlar. Çarmıha gerilen Nasaralı İsa gerçekten Mesih'tir diyorlar. Ve bu hızlı bir şekilde yayılıyor ve eyvah diyor bu Ferisiler, bu kişiler, dinimiz elden gidiyor. İsa Mesih'se biz de onu çarmıha germekle suçluyuz. Bu gerçek taşı, bu yalandır, bizim halkımızı saptırıyor diye. O grubun içinde yer aldı, zulmeden birisi oldu.
0: O zaman aslında çok dini eğitimi yüksek bir kişi, yani Yahudi din sisteminde aslında dini eğitimi yüksek bir kişi diyebiliriz kendisine. Evet. Genç yaşta Kudüs'e gönderilmiş ailesi tarafından ve orada bahsettiğiniz Gamaliel tarafından, o dönemin en büyük hahamlarından, en ünlü hahamlarından biri olan Gamaliel tarafından eğitim almış.
1: Evet.
0: Ve kendisi de 1. Timoteos 1.13-15'te şöyle diyor: "Bir zamanlar ona küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim." Hı-hı. diye kendisinden bahsediyor. Ve 1. Korintiler 15.9-10'da "Ben elçilerin en önemsiziyim" diyor. Aslında elçi olduğunu da, Mesih'in elçisi olduğunu da burada vurguluyor. Ve kendi önceki yaşamında da aslında Tanrı'nın kilisesine zulmettiğim için elçi olarak anılmaya bile layık değilim. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim diyor. Bir şekilde Pavlus aslında Mesih İsa ile tanışıyor ve bir dönüşüm yaşıyor. Onun elçisi oluyor ve gerçekten kiliseye hizmet eden, Hristiyanlık için önemli bir insana dönüşüyor.
1: Evet.
0: Peki bu süreç nasıl oluyor? Yani mesela baktığımız zaman belki şeye değinmek gerekebilir. Kendisini İstefanos'un idamında da görüyoruz. İncil'de İstefanos'un idamında da Saul'un olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: O süreç nasıldı? Yani Pavlus fiziksel olarak İsa'yı gördü mü mesela o dönemde? Zulmettiği dönem nasıldı insanlara?
1: Evet. Önce olayı bir, yani bu Mesih kavramını biraz düşünmek lazım. Çünkü aynı düşünce bugün de vardır. Peygamberle ilgili işte bir yüce bir peygamber Allah'ın koruması altındadır. Yani onun böyle utanç verici bir şekilde idam edilmesi, seküler kral tarafından bir çarmıha gerilmesi mümkün değil diye düşünülüyor. Yahudiler için de o dönemde Mesih günahlara karşılık işte kurtarıcı olarak ölecek olan bir Mesih olarak çok düşünmüyorlardı. Daha çok yargı getirecek, kötülerin o kötü rejimlerini ortadan kaldıracak, doğruları ön plana koyacak, Tanrı'nın yasasını uygulatacak ve insanları o şekilde özgürlüğe kavuşturacak, İsrail'i ön plana koyacak olan bir Mesih bekliyorlardı. İsa geldiği zaman bunları yapmadı o şekilde. Evet, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, zaman doldu, tövbe edin, müjde inanın şeklinde duyuruyordu ama Yahya bile, onun öncüsü, İsa'nın da peygamberlerden de üstün olan budur, benim öncüm budur diye anlattı. Yahya bile bunu tam olarak kavrayamadı. Çünkü evet,
0: soruyordu, gelecek soruyor, olan sen misin?
1: Sen misin, değil misin? Çünkü hapisteydi. Hapiste yatarken hani bu sen onlara yok edecektin kralları, Tanrı'nın krallığını yerleştirecektin, kuracaktın. Hani bu böyle gidiyor, günahkarlarla ortak, yani sofrada oturuyorsun bu şekilde. Yani beklentileri karşılanmadı. Yahudi, onun için İsrail, bu İsa'yı Mesih olarak kabul etmediler. Tanrı'nın gizemli tasarısını anlamadılar. Tanrı'nın kuzusu, Tanrı'nın kurbanlık kuzusu olduğunu düşünemiyorlardı. Günahkarları kendisiyle barıştırmak için Allah'ın kendisinin sunduğu bir kurban olarak o çarmıhta ölmesi gerektiğini İsa söylüyordu. Ve aynen bu gerçekleşince gerçekten öldü, gerçekten de gömüldü. 3 gün o mezarda kaldı. 3. gün ölümden dirilince öğrencileri, havarileri, o zaman zihinleri açılıyor. Ve bunun böyle olması gerektiğini, gerçekten Mesih her şeyden önce bizim kurtarıcımız olarak ölmesi gerekiyor. Ve bu haberi yayıyorlar. Yahudilerin çoğu o dönemde bunu göremiyorlardı. İsa mümkün değil onun Mesih olması.
0: Onlar nasıl bir onlar nasıl bir Mesih bekliyordu?
1: İşte o dediğim o kurtarıcı tarzında, kral tarzında. Çünkü neden? Tevrat'ın veya o geçen programda anlattığımız peygamberlerin gelecekle ilgili söyledikleri şeylerde Mesih bir kereye mahsus gelecek. Ama İsa geldiği zaman birçok önceden vaat edilen birçok şey, dünya barışı sağlamadı. Kötü yönetimleri ortadan kaldırmadı. onları yok etmedi. Uluslar, krallar kötülüklerini devam ediyor. Onlar onu bekliyorlardı. Ama anlamadıkları şu taraf şuydu. İsa Mesih'in iki gelişi var. Mesih bir kere geldi ve merhamet yılı, bir merhamet dönemi açılıyor insanlara. Kötülüğü yok etmeden insanları kurtarıyor. Henüz son yargıyı getirmeden o dönem açılıyor ve ikinci ölümü ve dirilişinden sonra bir daha geleceğim diyor. Benim ölmem gerekiyor, gömülmem gerekiyor, ölümden dirileceğim ve çağın sonunda tekrar geleceğim diye onları eğitiyordu. Yahudilerin çoğu böyle bir Mesih beklemiyorlardı. Birden her şeyin düzelmesi gerekir. Biraz bizim gibi sabırsız ama Mesih'in planı farklıydı. Paulus da onu kavrayamıyordu. Ta ki Mesih'le, dirilmiş olan Mesih'le karşılaşıncaya kadar.
0: O zaman onlar daha dünyasal veya siyasi anlamda bir Mesih bekliyorlardı ama Mesih'in kendisi de zaten benim krallığım göklerdedir dediğini görüyoruz İsa Mesih'in.
1: Evet.
0: Benim krallığım göklerdedir diye vurguluyor.
1: Onların bekledikleri birçok şey aslında İsa Mesih'in ikinci gelişinde gerçekleşecek. Bir anlamda evet, bir yargı gerçekleşecek. Siyasi olsun, diğer kötülükler olsun. O zaman yargılanacak. Tanrı sonsuza dek sabretmeyecek bu dünyaya. Ama şimdilik sabrediyor. Bazen soruluyor, neden, eğer Tanrı iyiyse neden kötülükler olmaya devam ediyor? Ve cevabı İncil'de, Tanrı sabrediyor. Henüz onları yargılama zamanı gelmedi. Gelseydi hepimizi yok etmek zorunda kalıyor. Ama hayır, bu arada insanları kurtarıyor. Mesih de onu yapıyor şu anda. Halkını oluşturuyor, topluluğunu oluşturuyor. Evet, dediğim gibi siyasi bir Mesih olarak gelmedi. Doğru.
0: Evet. Peki Pavlus'un o dönemdeki bulunduğu ortam nasıldı? Yani Roma yönetimi altında olduklarını biliyoruz.
1: Evet.
0: Roma yönetimi altında Yahudiler inançlarını özgürce yaşayabiliyorlar mıydı?
1: Kısmi olarak. Yani onların en çok bağlı oldukları kendi Kudüs'teki o yüce tapınaktı. Yani çok güzel, harika bir mabet vardı. Orada Romalıların izniyle ibadetlerini gerçekleştiriyorlardı. Bir dünya harikasıydı neredeyse o Herodes'in yaptırdığı tapınak. Ve bu Mesihçiler, ama İsa ona yönelik bir uyarı yaptı. Madem siz beni istemiyorsunuz, madem Allah'ın sizi ziyaret ettiği zamanı bilemediniz, bu tapınağınız yok edilecek.
0: Evet.
1: Yani yerle bir olacak, taş üstünde taş kalmayacak diye. Ve gelecekle ilgili peygamberlik sözlerinden biri de oydu. O da gerçekleşiyor. Yani 70 yılında, İsa'dan sonra 70 yılında yaklaşık o gerçekleşiyor. İşte o dönemde İstefanus'tan söz ettin. İşte o da ve İsa'nın kendisi bu sözlerini tekrarlayarak, işte ümidinizi bu tapınağa bağlamayın. Yani dönün, tövbe edin. Mesih'e gelin, kurtulun, çünkü bu yargılar gerçekleşecek diye uyarı yapıyorlar. İşte o dönemde Ferisiler ve özellikle o tapınakta hizmet eden, yani kendilerini köşe edinen, orada çıkarları olan İsrail önderleri bunu çok karşıydılar. Bu adam işte tapınağımızı yok edecek, yasamızı yok ortadan kaldıracak, işte İsa yeni yasa getiriyor, işte İsa yeni tapınak yapacak vesaire, bir sürü suçlamalar yaparak İstefanus adlı bir tane İsa öğrencilerinden birini mahkemeye getiriyorlar. Onu yargılayacağız, yani dinliyorlar. Elçilerin İşleri kitabında 7. bölümde onun konuşması anlatılıyor ve onun sonunda da onu idam etmeye karar veriyorlar. O da onu taşa tutuyorlar. O da gözlerini göğe bakıyor. Diyor ki, işte orada Tanrı'nın sağında İsa'yı görüyorum. Mesih'i görüyorum. Ve dua ederken de ruhumu al diye dua ediyor. Bir de İsa'yı da örnek alarak, çarmıha gerilen İsa'nın da baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyor sözünü bir nevi örnek olarak diyor ki, bu suçu onlara yüklemeyin diye can veriyor. İşte elçi, daha sonra elçi olan Paulus, o zaman Saul adlı bu Ferisi, bu taş atanların giysilerini bekçilik yapıyordu. Evet. O da bu kararı onaylıyordu. O da şiddetli bir şekilde bu Mesihçileri karşıydı.
0: Evet, burada bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir ara vermemiz gerekecek. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. @radyomaranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Kısa bir ara, sonra ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ile tekrardan Pavlus'un geçmişi üzerine odaklanmaya devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus'un ikinci bölümünün ikinci yarısında sizlerle beraberiz. Doktor George Bristow ile karşınızdayız, Hristiyan ilahiyatçı ve yazar. Ve bu bölümde aslında Pavlus'un geçmişine, hayat hikayesine odaklanıyoruz. Çünkü kendisi gerçekten ilginç bir elçidir. İlginç bir tanıklığı var, ilginç bir yaşam hikayesi var. Mesih'e zulmeden, aslında Mesih'in kilisesine zulmeden ve maalesef aslında şehit olan İstefanos'un idamında bile yer olan, ona katkı sağlamış olan bir kişiyken bambaşka bir kişiye dönüşüyor ve bambaşka bir insana dönüşüyor. Mesih'in elçisi haline geliyor. Bunun üzerine odaklanmaya devam ediyoruz. Bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz ve soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Tekrardan bunu hatırlatmış olalım. Peki Pavlus, aslında Pavlus metinlerine baktığımız zaman George Bey, orada Pavlus işte ben eskiden şunlara güveniyordum, böyle bir yaşamım vardı ve Tanrı ile olan ilişkimde aslında güvendiğim şeyler bunlardı diye bahsettiği noktalar var. Bunlar nelerdi? Onlara belki değinmemiz gerekebilir.
1: Evet. Yahudiler için işte o dönemki Yahudiliğin en önemli noktalarından bazıları şöyledir. Her şeyden önce Tora. Hani Tevrat diye bildiğimiz Tanrı'nın sözü, Allah'ın yasası olarak ona bağlıydılar. Bunun da sebebi özellikle zaten başta verilmişti. Onlar da ona itaat etmedikleri için İsa'dan yaklaşık 700 yıl önce, 500 yıl önce de sürgüne gittiler. Babil'e sürüldüler ve orada tapınak olmadan, hiçbir şey olmadan yaşamak zorunda kaldılar. Ve o dönemde Torah'a dönelim, bir dönüş nokta, bir dönüş hareketi olarak Tora merkezli bir din diyebiliriz ve her şeyden önce Tora araştırmak.
0: Yahudi reformu gibi diyebilir miyiz o zaman?
1: Evet, öze o dönem dönüşü. Bir öze dönüş. İşte bu putperestlikten korunmamız gerekir artık. Yani kesinlikle yasadan sapmamak lazım ve o dönemde Tora odaklı bir araştırma sanatı mı diyelim? Üzerinde tartışmalar, işte Yahudilerle ilgili filmlerde de görüyoruz. Mesela Damde Kemancı vesaire, o filmlerde.
0: Evet.
1: Yasa üzerinde daha çok Tevrat'ın kendisinden daha çok hahamların, eski hahamların yorumlarına bakarak soruları tartışıyorlardı. İşte boşanma mümkün mü, değil mi, caiz midir, değil midir tarzında bir sürü şey tartışıyorlar. Ama Tora üzerinde, Tora merkezli bir dünya görüşleri vardı. Kendi o yorumun da tam merkezinde seçilmiş İsrail halkı yer alıyor. Yani ta baştan beri Allah bizi seçti gibi bir yaklaşım var. Bir parça doğru ama onu farklı bir şekilde, yani kendilerinin üstün olduğu, İşte bazı yorumlarında işte Adem yaratılırken Adem İsrail'in temsilcisi olarak yaratılıyor. İsrail onudur. İşte diğer yaratıklar diğer uluslardır tarzında şeyler bile görebiliyorsunuz. O tabii Tevrat'ta o yok. Tevrat'ta böyle bir düşünce yok. Bütün insanlar aynı değere sahiptir. Ama o sonradan yapılan yorumlarda seçilmiş olduklarına dair çok büyük bir vurgu var. Tapınak da çok önemli. Kutsal tapınak, onu yeniden yaptıkları zaman sürgünden dönünce her şeylerini ona adadılar bir anlamda. Kutsal toprak, bildiğimiz bugünkü, hala bugün de üzerinde tartışılan Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu o tepe üzerinde hala o tartışmalar ta oradan geliyor. Değerler bu tarz şeyler.
0: Evet, bunlara değer veren bir yaşam sürüyordu. Ondan sonra Mesih'le beraber aslında bir dönüşüm yaşadı. Farklı bir şeye
1: yani bambaşka geçti. Bir bambaşka bir insan oldu. Bambaşka bir şeydir. O zaman işte şeriat yerine Mesih'in yasası, Mesih'in sözü olarak veya işte ahlaki örneklerden daha çok Tanrı'nın bizim dönemimizde ne yapıyor? Tapınak yerine veya Torah'ın yüceliği yerine Mesih'in yüceliği üzerine odaklanmaya başlıyor. Evet, Torah'ın çok büyük önemi vardır ama o bir hazırlıktı. İncil'e hazırlıktı. Bazen bizim toplumumuzda insanların düşüncelerinde işte Tevrat'ın bir geçerli olduğu bir süre vardı. İşte onun hükmü ortadan kalkıyor. Onun yerine Zebur geliyor. Sanki farklı bir halk. Ondan sonra da onun hükmü kalkıyor. İncil geliyor. Böyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Aslında Tevrat bir nevi yapı gibi, temel kat Tevrat, üzerinde diğer katlar bina ediliyor ve hepsi bir yapıyı oluşturuyor. Hı. Ve Mesih'in gelişi de bunun devamıdır. Aynı halkın, aynı peygamberliklerin yerine gelmesiyle, hı, aynı hikayenin devamı. Paulus bunun farkına varınca her şeyini Tanrı'nın bu yeni antlaşmayı kuran Mesih'e odaklıyor. Hı hı. Her şeyini ona veriyor.
0: Evet. Siz de bahsettiğiniz zaten aslında işte Tevrat ya da Zebur ya da İncil derken biz ayrı ayrı kitaplardan bahsetmiyoruz. Tek bir kitaptan, tek bir öyküden bahsediyoruz. Kutsal kitap olarak bunu şu an günümüzde okuyabiliyoruz bir bütün olarak.
1: Evet.
0: Toplumumuzda bunlar ayrı ayrı kitaplar ya da işte birbirinin halefi gibi, birbirinin şeyi gibi, sanki değiştirildi, onun yerine o geldi gibi görüyorlar ama en başından beri Tanrı tasarısının bir hikayesini görüyoruz ve bunun için de başvurduğumuz kaynak kutsal kitap olduğunu hatırlıyoruz. Bir önceki bölümde de onun vahiy anlayışından zaten bahsetmiştik. Belki burada Pavlus'un soyuna bakmamız gerekebilir mi? Yani Pavlus Yahudi bir aileden doğuyor diyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ailesi Roma vatandaşı ve kendisi de Roma vatandaşı ve bu
1: yani
0: işte
1: iki yönlü bir kimliğe sahiptir.
0: İki yönlü bir kimliğe sahip. Bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var. Yani Yahudi kültürü hakkında bilgisi var, Roma hakkında bilgisi var. Bir de Grek kültürü hakkında da bilgisi var.
1: Evet, Grekçe konuşuyor, eski Yunanca konuşuyor. İbranice bir nevi ana dilidir. Yani dininin dili, kitabının dili olarak var. Ama onun yazılarına, şimdi Şinasi Gündüz'ün bazı savlarında şunu görüyoruz. Sanki Hristiyanlıkta gördüğümüz ve İncil'de gördüğümüz birçok şey o Yahudi kaynaklardan değil de işte Roma, Grek dünyasından alınmış mitler, farklı tanrılar, farklı ilahların anlayışlarını buluyoruz orada. Paulus onları sokandır diye bir yaklaşım var. Halbuki Paulus eski ayet dediğimiz Kitab-ı Mukaddes dediğimiz İsrail'in peygamberlerinden her şeyini alıyor. Yani bakıyorsun mektuplarında hep işte kutsal yazılara göre Tanrı bunları yaptı. Oradan alıntı yapıyor, Tevrat'tan örnek veriyor. Musa ve peygamberler buna tanıklık ediyor vesaire. İşte Mesih bu şekilde öldü. O da kutsal yazılara göre bu şekilde ölümden dirildi kutsal yazılara göre. Hani oradan değil de direkt Tevrat'ın dünya görüşünden, direkt İsa'dan sonraki o yazılardan, onlara dayanarak bütün bunları anlatıyor. Onun dünya görüşü Roma dünya görüşü değil. Yani onun dünya evet Roma dünya görüşünü anlıyor bunu. Bazılarında buluyorsunuz işte putperestlere nasıl hitap edeceğini biliyor. Greklere olsun işte putperest çobanlara vesaire hepsine sesleniyor ama onun kendi dünya görüşü direkt kutsal kitaptan, Kitab-ı Mukaddes'ten kaynaklanan bir dünya görüşü. O evet. Yahudidir.
0: Evet, Yahudi.
1: Tek monoteist, sıkı monoteist ve onun İsa'ya Rab demesi zaten şaşırtıcı bir şeydir. Bütün o ilk Hristiyanların tümü Yahudi. Yani monoteizmden asla taviz vermez ama bakıyorlar ki, anlıyorlar ki esas İsa dünyaya gelen Rab'in ta kendisidir. Onun beden almış sözünün ta kendisidir. Ve ona Rab diyerekten tek Tanrı'yla özdeş, hatta onun sözü olarak algılıyorlar. Yani tek tanrıcılığa o şekilde de devam ediyorlar.
0: Peki Yahudi toplumundaki o değişim nasıl oluyor? Yani Tevrat'a baktığımız zaman yasaya bağlılık mı görüyoruz orada? Yasaya bağlı kalma iyi mi buyuruyor? Yoksa Mesih'le beraber, yani İsa Mesih geldiğinde bunun değişeceğini, bunun sadece ona bir işaret olduğuna dair bir bilgi var mıydı?
1: Hani tamamen ortadan kalkmıyor Tevrat'ın yasaları, şeriat. Yani Musa'nın yasası aslında yok edilmiyor, tamamlanıyor İsa'da. Orada yani hala yeni antlaşmada çaldırmayacaksın, çalmayacaksın, işte öldürmeyeceksin, işte yalan söylemeyeceksin. O ilkeler, o prensipler aynen devam ediyor. Onların birçoğu zaten yeni ayette de tekrarlanır. Ama aynı zamanda İsa'nın gelmesiyle, özellikle çarmıhta ölüp dirilmesiyle yeni bir şekil alıyor Tevrat'ın birçok şey. Kurban sunma yerine artık İsa'nın son kurbanlığı temel oluyor. veya şabat kavramı, sept günü, dinlenme olarak İsa Mesih kendisi ben şabatım diyor. Ey bütün yorgunlar, bütün yani yükü ağır olanlar bana gelin, ben size huzur vereceğim, istirahat vereceğim diyen bir İsa ile karşılaşıyoruz. Yeni antlaşmayı ben kuruyorum, kendi kanımla bunu yürürlüğe geçiriyorum diye. Ve o zaman Paulus bir özet verecek olursak bir ifadeyle, Paulus der ki çok açık bir şekilde, ben Musa'nın yasası altında değilim. Ama bu Tanrı'nın yasasından bağımsız olduğum anlamına gelmez. Ben Mesih'in yasası altındayım. Tanrı'nın yasasına Mesih harcılığıyla bağlıdır artık. İsa'nın getirdiği şekilde, İsa'nın tamamladığı kendisinin gerçekleştirdiği yeni yasa altındadır. Ama bu yasasız, kitapsız birisi olduğu anlamına gelmiyor. Bazen böyle suçlamalar yapıyor. İşte İsa güzel, temiz bir yasa öğretiyordu. Peygamber olarak bunu buyuruyordu ama işte Paulus geldi, her şeyi karıştırdı. Zaten savın merkezinde o var. Alakası yok. İsa Mesih de kendisinin de ölmesi gerektiği, ölümden sonra dirileceği, yeni bir dönemde kutsal ruhun geleceği, hani işte üçlü birliğin içinde olan kavramlar da vardı. Baba, oğul, kutsal ruh veya baba, öz, yani öz olan baba, söz ve kutsal ruh var. Onların hepsi İsa'nın sözlerinde de bulabiliriz. Paulus'un da sözlerinde bulabiliriz. Belki bu konulara daha sonra geleceğiz.
0: Evet, ilerleyen bölümlerde bu konulara gireceğiz. Mesela şeyden bahsettiniz, işte Paulus sıkı bir monoteistti dediniz ve İsa'yı Rab olarak kabul etmek onun için garip bir şeydi. Belki Yahudi toplum için de garip bir şeydi. Ama eski ayette gelecek olan Mesih'in tanrılığıyla dair bir bahis yok muydu? Yani onun aslında tanrı olacağına dair bir bahis yok muydu?
1: Ve bu kadar şey vardır.
0: Evet. Kusura bakmayın çok böldüm sizi ama bu kadar kutsal yasayı bilen kişiler bunu fark etmediler mi? Yani ferisilerden bahsettik örneğin.
1: Evet. Fark etmediler anlaşılan. Ama şu vardı kesinlikle onların anlayışlarında, yani o döneme ait Yahudilikten, Yahudiliğin kitaplarında görüyoruz işte. Her şeyi yaratan Tanrı vardır ve başka her şey yaratılmıştır. Yani onun emri altındadır. Ama aynı zamanda Tevrat, peygamberler, o yaratan Rabbin kendisini dünyaya geleceğini de bildiren birçok yer var. İşte Yeşaya 40 mesela veya Malaki 3 veya Zekeriya 2'de ve bazı mezmurlarda işte Rab geliyor. Rabbin kendisi, işte Tanrınız geliyor. Yargılamaya geliyor. İşte dünyaya o gelecek. Kuzularını kendi bağrında taşıyacak. Hatta onun da kendisinden önce bir haberci göndereceğini bildiriyor. Hem Yeşaya 40, hem Malaki 3'te o şekilde. Sadece Mesih'in tanrılığı değil de aynı zamanda Rabbin, yani Tanrı'nın kendisinin geleceği çok önemlidir. İsa'nın kimliğini anlamak için. İşte Paulus İsa'yla karşılaşınca diri olarak, o zaman İsa'nın anlattığı her şeyin aynen doğru olduğunu kavradı. Çünkü İsa ölümden dirildiyse, o zaman bütün bu yaklaşımlar, işte İsa habercinin sonrasından gelen Rabbin kendisi olduğu iddialarının aslında doğrudur. O zaman hemen onu o şekilde anlamaya ve duyurmaya başlıyor. İsa Rab'dir, İsa Tanrı'nın oğludur. Gerçekten dünyaya gelmiş olan Rab onun kendisidir. Yahya onun yolunu hazırladı tarzında bir anlayış var. Ama aynı uzatıyorum. Ama Mesih'le ilgili bazı isimler bile vardır. İşte Ebedi Tanrı ismini taşıyacak geldiği zaman.
0: Yeşaya
1: bölümünde vesaire. O geldiği zaman Tanrı bizimle olacak. İmmanuel adı veriliyor vesaire. Ama bu iki yön, bir taraftan Davut'un soyundan geliyor insan. Ama aynı zamanda Rabbin kendisi gelecek, geliyor yönü de var. Bu iki yön Betlehem'de, o küçük beşikte İsa Mesih'in doğumunda birleşiyor. Ve meleklerin de söylediği söz var. İşte bugün sizin için bir kurtarıcı doğdu. O da Rab olan Mesih'tir. Rab ve Mesih, Rab ve Tanrı ve insan kimliğine sahip olan, Tanrı'nın özüne ve insan özüne bir kişi olarak sahiptir İsa.
0: Evet, o zaman şey diyebilir miyiz George Bey? Bizim Mesih'e aslında zaten ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı'dan uzaklaştık. O günah kavramı, Tanrı gibi olma isteği bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve kendimizi kurtaramıyoruz, iyi işlerimizle kurtulamıyoruz. Ya da toplumumuzda bilinen ifadelerle sevapla kurtulamıyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Bunun için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman etmeliyiz. Bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda o zaman şunu anlıyorum ben. Kutsal yazıları doğru anlamak için de sanki Mesih'e ihtiyacımız var. Yani onun Mesih'in gelişinde bütün bu gerçekler açığa çıkıyor gibi. Çünkü evet. Yahudi toplumu belki çok iyi biliyorlardı. Belki defalarca Yeşaya'yı okudular. Mesela Yeşaya 9. bölüm 6. ayette diyor ki çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika, öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba ve esenlik önderi olacak gibi. Evet. Çok net ifadeler var aslında, doğacak olan çocuğun Tanrı olduğuna dair ifadeler var. Bunu defalarca belki okudular, belki ezbere de biliyorlardı ama anlamaları için demek ki Mesih'e mi ihtiyaçları vardı, böyle diyebilir miyiz?
1: Böyle diyebiliriz. Paulus'un hayatında bu gerçekleşiyor. İşte daha önce gözlerimin önünde bir nevi perde vardı diyor. İsa'ya dönünce, Mesih olarak, ona Rab olarak döndüğüm zaman o perde kaldırıldı. O zaman hem günahkar olduğumu fark ettim diyor. Günahkarların en kötüsü benim, çünkü ben zulmediyordum İsa'ya, halkına da. Aynı zamanda o zaman o eski yazılarda, bir başka programda aslında Kutsal Kitabın Gizemleri diye bir program yapmıştık, evet, daha önce. İşte orada Tevrat'ta saklı bulunan bir hazineler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor çünkü anlaşılıyor. O lensle, o gözlük taktığın zaman evet, İsa gerçekten Mesih'tir. İsa gerçekten o geleceği vaat edilen Rabbin ta kendisidir diye kavradığın zaman birçok şey, birçok taş yerine oturuyor. Ve kutsal yazılarda anlamak mümkün oluyor. Bu doğru.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Aslında bu bölümün de sonuna geldik. Bu bölümde Elçi Pavlus'un geçmişine odaklanmaya çalıştık ve onun sıkı bir Yahudi olduğunu, sıkı bir Yahudi eğitimi aldığını gördük. Ailesinin de aslında Yahudi asıllı olduğunu ve Roma vatandaşı olduklarını hatırlamış olduk. Bununla ilgili ilerleyen bölümlerde bazı sorularım gene olacak. Ama bütün bunlardan sonra Pavlus'un bir dönüşüm yaşadığını görüyoruz. Onu da bir sonraki bölümümüzde ele alacağız, konuşacağız. Pavlus nasıl İsa ile karşılaştı, onu nasıl Mesih olarak kabul etti, nasıl onun elçisi olduğu konusundaki noktalara yine İncil üzerinden konuşmaya, bahsetmeye çalışacağız. Ama bu bölümde şunu gördük. Paulus Filipililer 3. bölüm 8 ve 9. ayette diyor ki dahası var uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekte kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım gibi bir düşünceye aslında Paulus'un dönüştüğünü gördük. Bütün o yarar saydığı, her şeyi zarar saydığını, süprüntü saydığını burada görmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz George Bey. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programımızda, Gizemli Elçi Pavlus programında görüşmek üzere. Bizleri takip etmiyorsanız @radyomaranata yazarak sosyal medya platformlarında bizi bulabilirsiniz. Sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
12: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar Tanrı'yla Tanışanlar programında ben Daniel'le birliktesiniz. Bu programda Tanrı'yla tanışan, Tanrı'yla karşılaşan kişilerin tanıklıklarını dinleyeceğiz. Onlar nasıl Tanrı'yı bulmuş, nasıl onu yüreğini kabul etmiş, İsa Mesih'le nasıl karşılaşmış buna bakacağız. Bugün aramızda çok değerli, sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Cenk'er burada. Öncelikle ona hoş geldiniz demek istiyoruz.
6: Hoş bulduk.
0: Evet Cenk'er, bir soru soracağım ama ondan önce dinleyicilerimiz bize görüşlerini yazmak istiyorlarsa bizlere soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirler. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirler. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmaları yeterlidir. Evet Cenk'ercim, biraz kendinden söz eder misin? Neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun bugünlerde? Biraz kendinden söz eder misin?
6: İsmim Cenk'er, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşayıp Yaşam Yolu Kilisesi'ne katılıyorum Ankara'da, Balgat'ta bulunan. 33 yaşındayım. Rusça öğretmenliği yapıyorum, özel ders veriyorum Rusça olarak. Ve kilisemde de ilahi takımında görev alıyorum. İlahileri söylüyoruz. Nişanlıyım, yazın düğünüm olacak. Bu şekilde.
0: Evet sevgili Cenk'er, şimdiden seni tebrik ediyorum. Yazın evleneceksin. Rab sizi bereketlesin. Bol bol sevinçli bir hayat versin. Şunu sormak istiyorum Cenk'er. İsa'dan önce nasıl biriydin? Bunu bize anlatır mısın?
6: Tabii. İsa Mesih'i hayatıma almadan önce aslında sevgi dolu bir kişi değildim. Yani hayatımda, ailemde, Müslüman bir kökenli bir aileden geliyorum. Ve ailede görmediğim sevgiden dolayı sevgisiz büyüdüğüm için aslında diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum. Yani dediğim gibi Müslüman bir ailede geliyorum. Ailem herhangi bir dini bir ritüeli yerine getirmiyordu, öyle söyleyeyim. Yani bir namaz kılmıyordu, hiçbir şey yapmıyordu ama Müslüman bir aileden geldim. Ama baktığım zaman bunu düşünüp diğer insanların da ben mutsuzken diğer insanların mutlu olmasını istemiyordum. O yüzden de araştırmalarımdan önce, yani İsa Mesih ile tanışmadan önce mutsuz bir gençliğim vardı. Mutsuz bir gençliğim vardı, mutsuz bir geçmişim vardı. Ve diğer insanları da mutsuz etmeye çalışan bir geçmişim vardı. Yani 17 yaşında araştırmalarıma başlamadan önceki hayatım bu şekildeydi, öyle söyleyeyim.
0: Evet, o zaman şunu sorabilirim. 17 yaşlarındaydın, o yaşlarda bir şekilde düşünüyordun. Yani o süreçlerde ne oldu, nasıl araştırdın, ne şekilde Rabbe yaklaştın, Rabbi nasıl tanımak istedin? Bunu bize biraz açıklar mısın?
6: 17 yaşından önce 7 yaşıma dönmem gerekiyor. Dediğim gibi Müslüman bir aileye bağlı bir çocuk olduğum için geceleri annem gelip dua ediyorduk. Ve dua ederken aslında Tanrı'ya dua ederken şeyin farkına vardım. Yani Tanrı'nın gerçekten ne kadar güçlü ve önemli birinin olduğunun farkına vardım. Ve şeyi düşünüyordum, yani bu Tanrı, dua ediyoruz evet. Ama bu Tanrı bu gücü nereden aldı? Bu Tanrı'ya bu güç kim tarafından verildi? Biri miras mı verdi? Onu yattığım yerden düşünürken geceleri düşünerek uyuyordum çoğunlukla. Ve Müslüman, dediğim gibi Müslüman bir aileden geldiğim için anneme söyledim. Anne dedim, ben daha fazla öğrenmek istiyorum inancımı. çünkü Müslüman bir aileyiz ve inancımı daha fazla öğrenmek istiyorum diye. Ne öğrenmem gerekiyordu? Tabii ki de Kur'an'ı öğrenmem gerekiyordu. Kur'an kursuna gittim. Her çocuğun olduğu gibi Türkiye'de büyük bir çoğunluk aslında Kur'an kursuna gönderiliyor. Ve Kur'an kursunda o dönemde aslında ilk gittiğim zamanlar yaşadıklarımdan sonra annemle paylaştım ve dedim ki şu anda orada bulunmak istemediğimi söyledim. Ve annem de o zaman anlayışla karşıladı. 7 yaşından 12 yaşına kadar dönemde 12 yaşındayken 1999 yılında 99 depremi oldu Sakarya'da ve ondan sonra bir sene ben Mersin'de okumaya gittim 6. sınıfı. Şu anda hala var mı bilmiyorum ama Türkiye'nin eğitim sisteminde o dönemler yıllık ödev diye bir çalışma vardı. Ve o yıllık ödeve baktığımız zaman bir yıl boyunca hazırladığın bir ödevi, bir dersi seçiyorsun ve o dersle alakalı bir ödev hazırlıyorsun. Ben o zaman din kültürü ve ahlak bilgisinden yıllık ödev almıştım. Sanırım ilk öğrenci de bendim. İlk ve son olduğumu düşünüyorum da. Ve ondan dolayı o zaman yıllık ödevi aldığım zaman öğretmenim de şaşırmıştı. Çünkü genelde insanlar işte matematikten, fen bilgisinden falan yıllık ödev alıyorlar. Ben din kültürüne alınca o da şaşırmıştı. Ve o zaman bana İslam peygamberinin hayatıyla alakalı bir ödev hazırlamamı istemişti. Tabii o dönem internet o kadar yoğun değil. İnternette işte çeşitli arama motorlarından arama yapamıyorsun işte. Google olsun şey olsun onlar o dönemler yoklar. O zaman ne yaptık? Ansiklopedileri açtık ve ansiklopedilerden araştırma yapmaya başladım. Evet ve yani gördüklerim karşısında aslında biraz hayal kırıklığına uğradım ve daha çok kendi inancımı sorgulamaya başladım, İslam inancını. Dediğim gibi sadece 12 yaşındaydım. Öyle çok büyük kararlar verebilecek bir yaşta değildim. Ama dediğim gibi daha çok bilgi sahibi oldukça, daha çok öğrendikçe bir bakıma daha çok sorgulamaya başladım. Tanrı'nın kimliğini ve Tanrı'nın benim için olan Tanrı'nın kim olduğuyla alakalı şeyleri daha çok sorgulamaya başladım. Evet 12 yaşındaydım.
0: Peki o zaman biraz kişiliğinden bahseder misin? Nasıl bir karakterdeydin? Duyguların, davranışların nasıldı? Ailenle olan ilişkin nasıldı?
6: Kimlik olarak ya da davranışlar olarak aslında her zaman uyumlu biriydim ama aile olarak yaşadıklarım, yani babamla ilişkim çok sağlam değildi. Ve babamla ilişkim çok sağlam olmadığı için yani babamın belli başlı bağımlılıkları vardı, öyle söyleyeyim. Alkol bağımlılığı vardı ve alkol bağımlılığı olduğu için alkol tükettiği zaman bana, kız kardeşime, anneme şiddet uyguluyordu. Ve o şiddetten dolayı aslında babamla ilişkimizin çok da sağlam ilerlediğini düşünmüyordum. Ve dediğim gibi aile olarak, mutsuz olarak bir aile içerisinde bulunduğum için otomatikman o mutsuzluğu başkalarına da yansıtmaya çalışıyordum. Yani ben mutsuzsam herkes mutsuz olması lazımdı, öyle söyleyeyim. Çünkü ben mutsuzum, onların da mutlu olmaya hakkı olmadığını düşünüyordum.
0: Evet, dediğin gibi mutsuz bir dönemdeydin. Peki ondan sonraki dönemde ne oldu? İsa Mesih'le nasıl karşılaştın? Biri sana bir şeyler mi sordu? Rüyanda mı gördün? Çünkü birçok tanıklıklarda dinliyoruz. Bazen İsa Mesih rüyada gözüküyor ya da başka şekillerde kendini insanlara açıklıyor. Nasıl İsa Mesih'le tanıştın? Hayatına nasıl girdi?
6: Yani dediğim gibi bu araştırmalar, geçmişte yaşadığım Tanrı'yı tanıma süreçlerimden dolayı, yani o süreçlerden ötürü 17 yaşıma geldiğim zaman daha da bir derin sorgulamaya başladım Tanrı'yı. Ama dediğim gibi hani Müslüman bir aileden geldiğim için şeyi düşünemiyordum. Hani acaba başka bir yerlerden Tanrı'yla nasıl ilişki kurabilirim? Hani başka bir şekilde Tanrı'yı aramam gerekiyor mu? Arayabilir miyim? Onu tam olarak aslında bilmediğim için. Bir gün internette otururken, o dönem evde tabii internet yok, herkesin evinde o dönem. Bir gün otururken her zaman şey diyorum, yani Tanrı o isteği yüreğime koydu kesinlikle. Ve şeyi sorgulamaya başladım. Acaba Sakarya'da kilise var mı? Yani gidebileceğim bir kilise var mı? Bununla alakalı hiçbir geçmişim yoktu. Hristiyanlıkla alakalı tek bildiğim İsa Mesih'in Hristiyanlığın peygamberi olduğuydu. Tek bildiğim oydu aslında. Ve bunu araştırmaya başladığım zaman, o zaman Google'dan gördüğüm İzmit Protestan Kilisesi vardı ve en yakın Sakarya'ya oydu. Adresini aldım. O dönem Sakarya'da, şimdi hala var sanırım. O dönem Sakarya'dan İstanbul'a trenler kalkıyordu ve trene bindim ve İzmit'e gittim. İzmit'e gittikten sonra zar zor buldum kiliseyi, hamdolsun. Kapıyı çaldığım zaman biri kapıyı açtı. Ve kapıyı açtığı zaman aslında, ama şöyle bir ön yargıyla gitmiştim ben. İnancım doğru ama zaten Hristiyanlıkla alakalı bir ilgim yok. Ama merak ediyorum. Ve gitmiştim. Kapıyı çaldığımda, kapıyı açtıklarında farklı bir his içimde oluştu. Ama tabii bunu o dönemler sorgulamak ya da kabullenmek ya da herhangi bir şekilde bir düşünce sunmak için çok erkendi. Ama o zaman girdim içeri ve oturduk kardeşlerle. Kardeşlerle oturduktan sonra onlar bana bir kahve verdiler. O kadar önyargılıydım ki ilk girdiğimde kiliseye. Çünkü dediğim gibi bir önyargıyla gelmiştim aslında. Çünkü önceden önceki düşüncelerimde kiliseye karşı herhangi bir sempatim olmadığı için o gittiğim önyargıyla da içeri girdiğim zaman otomatikman çevremdekilere farklı bakabiliyordum. Acaba bana bunu söylediler, bana bu kadar iyi davrandılar, neden bu kadar iyi davrandılar? Çünkü düşünceme göre iyi davranmamaları gerekiyor. Ve ibadet başlayacaktı, üst kata çıktık, iki katlı bir kilise. Ve üst kata çıktığımız zaman gözlemliyordum etrafımdakileri. Çünkü kiliseye gitme dönemimden önce o zaman kendi inancıma daha çok bağlanmaya çalışmıştım. Ve farklı işte namazımı kılıyordum, öyle söyleyeyim. Namazımı kılıyordum ve daha çok Tanrı'yla daha çok aslında her zaman o kurmaya çalıştığım ilişkiyi bulunduğum ortamda kurmaya çalışıyordum ve işte kendi başıma Kur'an okumayı öğrendim, kendi başıma namaz kılmayı öğrendim ve o zaman otomatikman o şekilde ilerlemeye başlıyordum ve kiliseye gittiğim o dönemde de o zaman yani gerçekten iyi bir Müslümandım diyebilirim.
0: Peki daha sonra ne oldu? İsa Mesih'i nasıl tam olarak yüreğine aldın?
6: Çok güzel bir soru sordun. Ve o dönem o kiliseye girdiğim zaman araştırmak değil de dediğim gibi o ilk kilisedeki izlenimim şu oldu. Bu insanlar evet kendi dillerinde dua ediyorlar. Kendi dillerinde ilahi söylüyorlar. Ve gerçekten onlara baktığım zaman bir ilişkileri vardı. Yani Tanrı'yla bir ilişki kurmuşlardı. Ve benim aslında olduğum ortamda kuramadığım ilişkiyi onlar kurmuşlardı. Ama tabii bunu kabullenmek birkaç haftamı aldı. Çünkü kabullenmek istemedim. Yani olamaz. Öyle bir ön yargıyla gelmiştim çünkü. Olamaz. Ve o zaman birkaç hafta sonra oradan bir kardeş, o kiliseden bir kardeş dedi ki Cenker, istersen ben senin için Sakarya'ya gelebilirim. Ve seninle haftada bir görüşebiliriz. O zaman her hafta 5-5.30 gibi evinden çıkıyordu sabah. Ve haftada bir gün sabah 6-6.30 gibi buluşuyorduk. 8'e kadar falan. Ben dershaneye gidiyordum o vakit. Ve o süre içerisinde işte kutsal kitap okuyorduk beraber. Dua ediyorduk ve ben ona sorularımı soruyordum. 7 ay boyunca aslında bu şekilde her hafta gidip geldi. Ve o zaman görüşmelerimiz çok sağlıklı ilerlemeye başladı. Ve o dönem aslında baktığın zaman, senin soruna dönecek olursam, o dönem baktığım zaman Tanrı'yı daha yakından tanıdığımı ve Tanrı'nın kişiliğini daha yakından anlamaya başladığımı anladım. Ve o zaman Tanrı'yla kesinlikle daha doğru bir şekilde ilişki kurduğumu anladığım dönem o dönem oldu. O 7 aylık süre.
0: Evet, İsa Mesih'i hayatına aldın, hamdolsun. Bu çok güzel ve harika bir şey. Ama İsa Mesih diyor ki benim yolum dar yoldur. Evet, zor bir yoldur gerçekten. Çünkü İsa Mesih'i izlemek çok kolay değil. Onu sormak istiyorum. Senin hayatında İsa Mesih'i hayatını aldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu? Zorluklar yaşadın mı? Sıkıntılar yaşadın mı?
6: 7 aylık sürenin araştırması sonucunda bir gün kilisedeyken pastörüm ve ben ve o bana her hafta gelen kardeşimle beraber üçümüz oturduk ve dua ettik. Çünkü artık İsa'yı Rabbim ve kurtarıcım olarak ve günahlarımın bedelini çarmıhta ödediğini kabul ettiğim bir kurtarıcı olarak kabul etmiştim. Şöyle bir dua ettim. Yani o zaman Tanrım, sana gerçekten bir ihtiyacım var. Seni gerçekten günahlarım için, günahlarımın kurbanı için, çarmıhta benim için canını feda ettiğini kabul ediyorum ve seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum diye dua etmiştim ve o vakitten sonra aslında Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım. İman ettikten sonra tabii ki de çok kolay bir hayat olmadı. Annem ve babam öncelikle tabii ki de tepki verdiler. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlardı, ne olacağını bilmiyorlardı. Babam defalarca kitaplarımı, sobalı bir evde oturuyorduk biz. Defalarca kitaplarımı, CD'lerimi sobaya atmıştı ve yani sanırım böyle bir gelip geçici bir heves gibi düşündüler hayatımda. Çünkü 17 yaşındaydım, 18'e girmiştim, yeni girmiştim. Ve evet, annem daha sakin karşıladı ilk zamanlar, sonra annem de daha tepki göstermeye başladı. Ama babam daha büyük tepki vermişti. Ve sonrasında hayatım, evet, İsa'ya tam anlamıyla ilk zamanlar tabii ki de dua ettim ve İsa'yı hayatıma kabul ettim. O dönem üniversiteyi okumak için Kırgızistan'a gittim. Ve Kırgızistan'a gittiğim zaman farklı dillerde, yani işte Rusça ve Kırgızca kiliseler vardı. Ama ben hiçbirini anlamadığım için gitmeyi tercih etmedim. Çünkü anlamayacağım bir kilise olduğu için o zaman kendi kendime dua edip Türkiye'deki kardeşlerle iletişim halinde kaldım. Ve 1,5 sene içerisinde Rusça'yı öğrendikten sonra da bir ev kilisesine dahil oldum. Tanrım yani hayatımda nasıl çalıştı? Babamın, dediğim gibi, babamla çok sağlam bir ilişkimiz olmadığı için ve hani bizim ailemize bunları neler yaptığını, yani bu şiddet olaylarını falan yaptığı için de o zaman onu affedemiyordum. Bu en büyük aslında İsa'nın hayatında çalıştığı noktaydı, ona karşı affetme duygusu. Çünkü diyor ki İsa Mesih sözünde, affedeceksin. Yani başka bir yolu yok. Ve yüreğimde çalışmaya başladı İsa Mesih. Sonra zamanla aslında bunu, böyle bir anda olacak bir şey değildi bu. Zamanla gördüm ki, farkına vardım ki, evet, babama karşı gerçekten o kızgınlık duygusu yerini affetme duygusunu almıştı. Ve ona karşı sevgi duyuyordum. Üniversitemi bitirdikten sonra, geldikten sonra da zaten Rabbin sevgisini ona hastalığı boyunca göstermeye çalıştım. Evet, en büyük noktalardan bir tanesi de ilk başta anlatırken hikayemi hatırlarsın. Sevgisizlik, mutsuzluk vardı hayatımda ve diğer insanları da mutsuz etmeye çalışıyordum. Ama şu anda gerçekten Rabbin bana gösterdiği büyük bir sevgi var. Ve benim ben ne kadar onun sevgisine layık olmazsam, o yine de bana sevgisini gösteriyor. Ve o zaman bu sonsuz sevgiyi, sonsuz Tanrı'nın vaadi olan bu sonsuz sevgiyi o zaman herkesle paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü bu müjdeli haberi ben aldım. Tabii ki de diğer insanların da bunu duyması onların da hakkı.
0: Çok teşekkürler Cenk'er. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman şunu son olarak sormak istiyorum. Radyo Maranata dinleyicilerine son olarak söylemek istediğin bir teşvik sözü var mı?
6: Evet, buradan Radyo Maranata dinleyicilerine de seslenmek istiyorum. Evet, belki sizin de hikayenizde benim yaşadıklarımdan bir parçalar vardır. Ve gerçekten bu yaşadıklarımız hepsi aslında Tanrı'nın planı doğrultusunda. Buradan o zaman hepinize seslenmek ve sizi teşvik etmek istiyorum. Rab her durumda yanımızda oluyor. Ve her durumda sevgisini bizim hayatımıza döküyor. Biz ne kadar, dediğim gibi, onun sevgisine layık olamasak da o bizi her daim seviyor. O zaman buradan öncelikle onlar için de
3: duayla kapatmak istiyorum bu zamanı. Ya Rab, sana binlerce kez hamdolsun, binlerce kez şükürler olsun. Bu zamanı verdiğin için sana binlerce kez şükrediyorum İsa Mesih. Bu, çünkü hayatımızda yaşadıklarımız aslında senin planın doğrultusunda bunları yaşıyoruz. Ve senin sevgin, sonsuz sevgin bizi kurtarıyor İsa Mesih. Çarmıhta gösterdiğin, bizim günahlarımız uğruna senin vücudun deşilirken, senin vücuduna işkence yapılırken, sen hep bizi düşündün ve bizim kurtuluşumuz için bunları yaşadın. O zaman sana bu sevgi için sana şükretmek istiyoruz. Sonsuz vaadin için sana şükretmek istiyoruz. Ve kurtarıcımız ve Tanrımız olduğun için sana şükretmek istiyoruz. Senin yüce ve diri adında İsa Mesih. Amin.
0: Sevgili Cenk'er, radyo programına, Radyo Maranata'ya katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, senin tanıklığını duyduk, senin hayatını gördük, bundan da etkilendik. Çok teşekkür ediyorum.
6: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için, Rabbinin işlerini anlatma fırsatı verdiğim için öncelikle Radyo Maranata'ya çok teşekkür ediyorum. Evet, bu küçük yayınlarla aslında daha fazla, çok daha detaylı anlatılabilecek o kadar çok şey var ki, ilgilenenler sanırım Radyo Maranata'ya ulaşabiliyorlar, değil mi?
0: Evet, tabii ki ulaşabiliyorlar. Daha önce de söylediğim gibi bize soru@radyomaranata.com'dan ulaşabilirler. Evet, burada bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı

0: ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
8: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
8: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
8: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Gerçek müziğin adresi.
11: Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Yine yepyeni bir programla, İman Kahramanları adlı programla birlikteyiz. Ben Daniel Günay ve bugün her zamanki gibi çok değerli bir konuğum var. Ona öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin sevgili Alper kardeşim.
2: Hoş geldin Daniel. Bugün güzel bir program yapacağımızı umut ediyorum.
0: Evet, bugün Diri Su Kilisesi'nden Alper'le birlikteyiz ve İman Kahramanları adlı programdayız. İman kahramanlarını, kutsal kitapta geçen iman kahramanlarını inceliyoruz. Onların hayatlarına bakıyoruz. Bu iman kahramanlarının hayatlarından ne öğrenebiliriz? Kendimize hangi dersleri çıkartabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Bu kişiler hangi zorluklardan geçtiler? Hangi sıkıntılardan geçtiler? Nasıl Rabb'e güvendiler ve bu sıkıntılar içerisinde neler yaptılar? Bütün bunlara bakacağız. Bazı kişileri incelemiştik. Nuh'un hayatına baktık. Yusuf peygamberin, İbrahim peygamberin hayatlarına baktık. Musa'yı işlemiştik. Musa'nın hayatına baktık. O da çok bereketli. Eski Antlaşma'nın ilk 5 kitabını yazan kişiydi. Ama şimdilik Musa'dan sonra onun yerine geçen Yeşu'ya bakacağız. Biliyorsunuz Musa vaat edilen diyara girememişti. Tanrı aslında ona söylemişti ki İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ve senin soyuna vaat vereceğim bu ant ettiğim ülkeye girmen gerekiyor. Ama bu ülkeyi ben sana gösterdim ama sen oraya giremeyeceksin demişti. Onun yerine Yeşu oraya geçecekti. Biliyorsunuz Musa hatırlarsanız 120 yaşlarında öldü ve okuyoruz çok Rabbin bereketi onun üzerindeydi. Ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti diye okuyoruz. İşte onun yerine Yeşu geçecekti. Yeşu tabii ki zaman zaman Musa'ya çok yardımcı oldu. Onun için çalıştı, hizmet etti. Ama yine de ne kadardılar Alper aşağı yukarı? Milyondan fazlaydılar İsrail halkı.
2: Evet Daniel, İsrail halkının yaklaşık 2,5 milyonluk bir topluluk olduğuna dair elimizde bulgular var. Gerçekten çok büyük bir topluluk idare etmesi açısından.
0: Evet, ben de onu soracaktım. Yani 2,5 milyon. Musa tabii ki bu zamana kadar bir başta olan bir kişi olarak onları götürdü. Rabbin lütfuyla beraber onları yönlendirdi. Ama işte yerine geçecek olan Yeşu birdenbire bu kadar kalabalık bir ulusu yönlendirmeli. Hatta Tanrı'nın bu vaat ettiği diyara onları götürmesi gerekiyordu. Peki Yeşu hakkında ne dersin? Yeşu çekindi mi, korktu mu? Bu kadar büyük bir kalabalığı nasıl yönlendirecekti? Musa gibi yapabilecek miydi? Biraz Yeşu'dan bahseder misin?
2: Evet, Yeşu gerçekten de dediğin gibi Musa'nın iyi bir öğrencisiydi. Onun yardımcısıydı. Başlangıçtan beri her zaman onunla birlikteydi. Musa'nın bir sağ kolu gibiydi aslında.
0: Evet.
2: Ve Musa'yı yakından izlemişti. Tanrı'nın onun aracılığıyla yaptığı işleri yakından gözlemlemişti. Tanrı'yı tanıyan, Tanrı'ya hayran olan bir adamdı Yeşu. Hı hı. Özellikle Musa'yla birlikte Rabb'e tapınan bir kişiydi. Rabb'e tapınmayı özleyen bir yüreği vardı. Hatta kutsal kitapta okuyoruz. Musa tapınma çadırında Rabb'e tapındıktan sonra dışarı çıkardı ama Yeşu kalmaya devam ederdi. Hı-hı. Yani Rabbin yüzünü aramak isteyen bir gençti. Hı-hı. Gerçekten bu bakımdan şaşırtıcı değil aslında Musa'dan sonra Yeşu'nun bu görev için Rab tarafından seçilmesi. Ama senin de dediğin gibi 2,5 milyonluk bir topluluğu idare etmek bambaşka bir olay. Yani elbette ki Rabb'i sevmek, Rabb'e güvenmek açısından Yeşu bayağı yol kat etmişti. Hı-hı. Ama daha önce hiçbir zaman önderlik pozisyonda değildi. Önünde bir iman devi vardı.
0: Evet.
2: Musa gibi halkın önderi, halkın gözünde neredeyse bir tanrı konumunda olan, güçlü işler yapmış, Kızıldeniz'i yarmış, Mısır firavununu gerçekten on belayla, değil mi, vurmuş. Hı-hı. Ve bütün halkın beğenisini, saygısını, korkusunu kazanmış bir eski antlaşmanın kurucusu. Yani evet. Musa gerçekten devasa bir peygamber olduğunu hepimiz biliyoruz. İsa Mesih nasıl yeni antlaşmanın kurucusuysa, Musa da eski antlaşmanın kurucusu olarak kutsal kitapta görüyoruz. Hı-hı. Şimdi böyle bir adamın yerini doldurmak gerçekten güç diye düşünüyorum. Derin derin düşündüğümüzde bunun farkındayız.
0: Halk da aynı şekilde, dediğin gibi, yani Musa'yı zaten kabullenmişti. Onun mucizelerini görmüştü ama acaba Yeşu'yu nasıl kabulleneceklerdi? Bir şekilde tabii buna şimdilik de bakacağız. Ve Rabbin herhalde desteği olmadan böyle bir şeyi yapması, yürütebilmesi, devam edebilmesi hiç de kolay değildi.
2: Kesinlikle öyle. Rabbin mutlaka desteğinin gerektiğini zaten Rab biliyordu. Yeşu da senin benim gibi bir insandı, Daniel. Tabii ki gücümüz bizim sınırlıdır insan olarak. Ne kadar yeteneklerimiz olsa da kendi yeteneklerimize değil, Rabbin aslında verdiği güçle hizmet etmeye çağrılmış insanlarız imanlar olarak. O yüzden Yeşu da Rabbin gücüne muhtaçtı. Ve ilginç bir detay da aynı zamanda hatırlatmak istiyorum. Seninle konuştuğumuzda geçenlerde sen özellikle Musa'nın Yeşu'nun ismini değiştirdiğinden bana bahsetmiştin. Gerçekten de esasen Nun oğlu Hoşeya'dır. Hı hı. Yeşu'nun gerçek orijinal, evet, ismi. Hoşeya olan ismini Musa Yeşu olarak değiştirdi. Hoşeya kurtarıcı anlamına geliyor. Fakat Yeşu ya da Yeşua dediğimiz zaman Rab kurtarır. Hı hı. Yani Rab kurtarıcıdır anlamına geliyor. Yahve'nin ya ön ekini koyarak Yeşua ismini oluşturdu. Yani Musa Yeşua'ya bir şey öğretiyordu.
0: Evet.
2: Kurtarıcımız Rab'dir. Senin adın belki kurtarıcı olabilir ama Rab kurtaracaktır bütün halkını, bütün bu dertlerden. O yüzden Yeşu gençliğinden itibaren Rab'bin kurtarıcı gücünü deneyim etmişti. Ve Musa öldükten ve gömüldükten sonra Rab Yeşu'ya konuştu. Ona buyruklar verdi. Özellikle Yeşu kitabının başında Rab ona defalarca güçlü ve yürekli ol dedi. Kulum Musa öldü ve şimdi sen halkımı vaat ettiğim diyara sokacak olan kişisin. Seni seçtim. Yasadan ayrılma. Gözlerini yasaya dik. Doğru olanı yapmaya gayret et. Musa aracılığıyla buyurduğum bütün yasalara derin derin düşün. Yani Yeşu kitabında gerçekten aslında Yeşu'yu aşan, bize de konuşan çok güzel ayetler var.
0: Evet.
2: Güçlü ve yürekli ol. Özellikle bunu 3 defa Rab Yeşu'ya vurguladı. Çünkü misyonu büyüktü.
0: Kesinlikle bu vaadi, bu sözü Rab Yeşu'ya da verdi, dediğin gibi. Ve onu da zaten okuyoruz. Tanrı Yeşu'yu destekliyor, diyor ki ben seninle beraber olacağım. Ve şöyle diyor Kutsal Kitabın ilk bölümü, yani Yeşu bölümünün ilk bölümünde bunu okuyoruz. Diyor ki Musa ile nasıl birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Yani bu Yeşu için çok büyük bir vaat. Yani ben Musa'yı destekledim bütün hayatı boyunca ve seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim ve seni yüzüstü bırakmayacağım, diyor. Amin. Bu harika bir vaat. Amin. Ve aslında bu sözler bizim için de geçerlidir. Yani bunun aynı şekilde İncil'de de bu sözleri biz görebiliyoruz, bulabiliyoruz. Evet, karşımızda çok zor gözüken, belki kendi gücümüzle başaramayacağımız, yapamayacağımız bir zorluk, bir problem çıkabilir. Ama Rab diyor ki aynı şekilde bize de, ben seni terk etmeyeceğim, ben seni seçtim, ben seni kullanmak istiyorum ve seni yüzüstü bırakmayacağım, diyor. Yani bunu Tanrı'dan duyabilmek, bilmiyorum, benim için çok büyük bir harika bir söz. Yani Tanrı bana diyor ki ben seni yüzüstü bırakmayacağım, ben seni terk etmeyeceğim ve bunu işte Yeşua da söyledi ve bize de bunu söylüyor ve bunu Tanrı'dan alabilmek, buna iman etmek, bu söze iman etmek gerçekten beni çok cesaretlendiriyor, beni çok teşvik ediyor gerçekten. Anladım. Ve dediğin gibi gerçekten güçlü ve yürekli ol, diyor. Çünkü evet, Yeşu'nun da zorlukları olacaktı bu yolda ilerlerken, sıkıntıları olacaktı. Karşısında yine farklı farklı devler bir anlamda olacaktı. Ama Rab ondan dediğin gibi birkaç defa güçlü ve yürekli ol, güçlü ve yürekli ol dedi. Ve ilginç bir şey daha var. Yani o da herhalde Yeşu'nun hedefine ulaşabilmesi için, Rabbin ona verdiği işi başarabilmesi için önemliydi, gerekliydi. Ne diyor ona? Diyor ki kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Yani Tanrı'nın yasasını yerine getirmek çok önemli. Tabii o zaman da Musa'nın yazmış olduğu kitaplar vardı. Dolayısıyla da bu yasanın tümünü diyor yerine getirmeye dikkat et ve yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Ve ilginçtir diyor, gece gündüz onu düşün. Hmm. Yani buna benzeri sanıyorum Davut peygamber de aynısını yaşadı ve birçok peygamberler bu durumu yaşadılar. Yani Tanrı'nın sözü üzerinde düşünmek, gece gündüz onun üzerinde düşünmek, dilimizden düşürmemek ve bizi başarılı kılacaktır. Zaten Yeşua da aynı şeyi söylüyor. O zaman ancak başarılı olacaksın ve amacına ulaşacaksın. İşte bu harika bir vaat. Tanrı sözü üzerinde düşündüğümüz zaman, onu yerine getirmeye çalıştığımız zaman, bütün yürekle Tanrı sözüne uymaya çalıştığımız zaman işte Rab bizi başarılı kılacaktır ve Yeşua verdiği bu sözle bizim için de geçerlidir diye düşünüyorum.
2: Amin.
0: Ancak tabii Yeşua'nın yine biraz belki pişmesi gerekiyordu bu döneme gelmeden önce. Bilmiyorum senin hatırladığın, yani nasıl bu döneme gelmeden önce Musa'nın yanında nasıl yetişti, neler yaptı, neler yaşadı, belki biraz buna bakabiliriz. Yani çünkü lap diye birdenbire Musa Yeşua'yı seçmedi. Tabii ki dediğin gibi Yeşua'da bazı özellikler, bazı iman karakteri vardı. O zaman istersen biraz bundan söz edebiliriz. Aklına gelen noktalar var mı?
2: Evet, Yeşua Musa'nın bir öğrencisiydi aynı zamanda. Yardımcısı olmanın yanı sıra imanın ilk adımlarında Musa'nın yönlendirişinin büyük etkisi oldu. Ve gerçekten benim hatırladığım örnekler var. Özellikle sen de hatırlarsın Daniel, Musa bu vaat edilmiş toprakları keşfetmeleri için casuslar göndermişti hatırlarsan. 12 casus göndermişti ve bu casuslardan o ülkeyi araştırmalarını ve rapor getirmelerini, o ülkede yetişen ürünlerden örnekler getirmelerini istemişti. Ve gerçekten bu casuslar gittiler, ülkeyi karış karış dolaştılar, geri döndüler. Fakat bu casusların onu kötü raporlar verdi. Yani İsrail halkına gerçekten cesaretini kıran, yani gerçekten ülke güzel ama orada dev gibi insanlar var. İşte demirden savaş arabaları var. Üstelik çok güçlüler, çok iriler. Biz onların önünde çekirge gibi kaldık diyen bir grup vardı.
0: Aslında haklıydılar. Yani gerçekten de karşılarında çok güçlü bir ordu, bir halk, dev boyutlarında olan bir halk vardı. Ve dediğin gibi aslında onların herhalde oradan meyve getiriyorlar ve o meyveler çok büyük, üzüm salkımı mesela çok büyük, iki kişinin sırtlarında taşıdığı bir üzüm salkımı getiriyorlar. Demek ki aslında korkmakta haklıydılar insansal açıdan baktığımız zaman. Ama tabii.
2: Tabii baktığın zaman, yani bugün karşında 3 metrelik bir adam görsen elbette korkman normaldir Daniel. Dediğin gibi orada anaklıları gördük dediler. Yani bu anaklılar gerçekten iri devlerin soyundan gelen kişilerdi ve İsrail halkı için güçlü bir düşman, ki o zamanın Kenan ulusu da demiri kullanmayı iyi bilen bir halktı, teknolojik olarak gelişmişti. Yani Mısır gibi Kenan'da da demiri işleme kabiliyeti, çelik özellikle geliştirme kabiliyetleri vardı, silahları güçlüydü. O yüzden tabii insani bir bakış açısıyla o 10 casus İsraillere bu kötü niyetlerini, yani kötü haberlerini ilettiler. Ve halk gerçekten çok korktu. Fakat bunlardan iki kişi, sadece ikisi, Kalev ve Yeşua da bunlardan biriydi. Dediler ki evet, gerçekten de öyle görünebilir ama iman edersek, Rab'be güvenirsek Rab bütün bunları bizim elimize teslim edecektir. Onlardan korkmayalım. Gerçekten bu ülke çok güzel ve gerçekten süt ve bal akan bir diyardır. Ve Rab bize bu ülkeyi vermiştir diye imanla konuşmuşlardı. Yeşua da bu imanı konuşan Kalev'le birlikte bir kişiydi. Ve halkı aslında Rab'be iman etmeye yönlendiren bir yüreği vardı Yeşua'nın. Bunu görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge. Kalev'le birlikte Yeşua ödüllendirildi ve bu rapor yüzünden İsrail halkını bakıyoruz ki ağlıyorlar. Büyük bir üzüntüye kapılıyorlar. Bizi yok etmek için mi Mısır'dan çıkarttınız diye çadırlarında sızlandılar, şikayet ettiler. Gerçekten söylendiler ve Rab onlara gücendi. Rab onlara kızdı ve dedi ki Rab, gerçekten giremeyeceksiniz. Bu kuşaktan hiçbiri giremeyecek bu topraklara, sadece Yeşua ve Kalev'i Onlar girecekler ve 40 yıllık bu yolculuk ondan sonra başladı ve 40 yıl boyunca süren bu yolculukta eski kuşak Mısır'dan çıkan yetişkin kuşağın hepsi öldüğünü, cesetlerinin çöle serildiğini görüyoruz ama ondan sonraki genç kuşağın bu topraklara girdiğini görüyoruz ve işte Yeşu bu genç kuşağın, bu imanlı kuşağın bir temsilcisi olarak halkın önderi olarak Rab tarafından seçilmişti. Ve aynı zamanda gene hatırladığım Yeşu'nun Musa'nın ellerini kaldırması olayı vardır.
0: İstiyorsan şimdi kısa bir ara verelim. Bir dahaki aradan sonra Yeşu'nun bu durumda nasıl Musa'ya yardım ettiğini, desteklediğini bu aradan sonra tekrar konuşuruz.
2: Tabii ki.
0: Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir ara vermiştik. Bu arada kahvenizi, çayınızı alıp bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Ya da yoldaysanız ya da herhangi bir yerdeyseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alper'le birlikteyiz. İman Kahramanları programındayız. Ve Yeşu'nun hayatına bakıyorduk. Ama devam etmeden önce sizlere tekrar e-mail adresimizi hatırlatayım. Soru ve görüşleriniz varsa bize bu e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz. E-mailimiz şöyle: soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, ara vermeden önce Yeşu'yla beraber 10 kişinin ülkeye bakmak için, araştırmak için gitmişlerdi. Bunu gördük. Sevgili Alper bize bundan bahsetti, bundan söz etti. Gidecekleri ülke, evet, tekrarlamak gerekirse kısaca, gerçekten süt ve bal akıyordu. Rabbin İsrail halkına vaat etmiş olduğu bir ülkeydi. Oraya gideceklerdi ama oradaki halk gerçekten çok güçlüydü. Kentleri surluydu. İnsanlar çok büyüktü. Ve Alper'in de dediği gibi, evet, diğer bu 8 kişi oraya giremeyeceklerinden söz ettiler. Bu halka saldıramayacaklarından, onların çok güçlü olduklarından söz ettiler. Ve sırf bunu yapmadılar. Aynı zamanda bu kötü haberi bütün İsrail halkına anlatarak İsrail halkının da kötü düşünmelerine sebep oldular. Yani bu ilginç bir şey. Evet, biz bazen bazı konularda olumsuz düşünebiliriz, farklı düşünebiliriz, yanlış düşünebiliriz, bilmiyorum. Ama eğer bu düşüncemiz olumsuzsa ve biz bunu insanlara anlatıyorsak, onları da aynı şekilde olumsuz düşünmek üzere etkileyebiliriz. Ama Kalev ve Yeşu'nun burada yapmış olduğu çok güzel bir söz var. Onlar hemen Musa'nın önünde halkı susturdular. Yani halkın bağırışmaları, çağrışmaları, bunu onları susturarak dediler ki, biz kesinlikle oraya girebiliriz. Buraya, buna yetecek bizim gücümüz var dediler. Çünkü Yeşu ve Kalev iman kahramanlarıydılar. Tanrı'ya güveniyorlardı. Tanrı'nın geçmiş zamanda Musa aracılığıyla yaptığı bu harika mucizeleri görmüşlerdi. Ve Tanrı'nın gerçekten neler yapabileceğinin farkındaydılar. O yüzden dediler ki, biz kesinlikle oraya girebiliriz. Çünkü Tanrı bize orayı vaat etti. Zaten ayetlere de baktığımız zaman, Alper senin de söylediğin gibi, İsrail halkı hep söyleniyordu, söylenmeye de devam etti ve dediler ki, keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik. Aslında burada şunu düşünüyorum, bilmiyorum Alper sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Bizim ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Yani orada İsrail halkı, evet, söylendiler ve aynı zamanda keşke ya burada ya da çölde ölseydik dediler. Dolayısıyla aslında Tanrı onların ağzından çıkan o sözle, dediğin gibi 30 yaşından ya da 40 yaşından daha genç olanlar, tam 30 yaşından sanıyorum, genç olanlar vaat edilen diyara daha yaşlı olanlar giremediler. Çünkü onlar dediler ki, keşke biz burada bu çölde ölseydik. O zaman Tanrı da onların tabii ki bu imansızlıklarından dolayı ve aynı zamanda ağızlarından çıkan bu sözden ötürü onların o vaat edilen diyara girmelerini istemedi. Ama işte Nun oğlu Yeşu, bir de Yefunne oğlu Kalev, onlar giysilerini yırttılar ve hayır, biz oraya kesinlikle gireceğiz ve oradaki olan halktan siz kesinlikle korkmayın, çünkü Rab bize yardımcı olacak diye düşündüler. O zaman belki şunu da düşünebiliriz, yani bu halkta imansızlık vardı, bunu görüyoruz. Tanrı'ya iman edemediler. Aynı zamanda Tanrı'nın bir vaadi vardı. Oraya siz gireceksiniz, ben size yardımcı olacağım, ama itaat etmediler. Söylendiler, kötü düşündüler. Yani başkalarını da kötü bir şekilde etkilediler. Bilmiyorum, bazen bu bizim hayatımızda ya da kilisemizde mesela gruplaşmalar olabiliyor. Bazen başka insanları belki kötüleyebiliyoruz. Arkadaşlarımızı belki çevremizde kötüleyebiliyoruz. O zaman sözlerimize de bence çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan söze göre de yargılanabiliriz. İnandığımız şeye göre de bizim inandığımız şey bizim başımıza gelebilir. Ama tabii ki dediğin gibi Nun ve onun oğlu Yeşu oraya gireceğine iman etti ve oraya girdiler. Ama ondan önce de aslında sen Alper bir şey diyordun aradan önce. Yeşu Musa'yla birlikteydi ve bir savaş vardı Amaleklilerle ve orada da Yeşu'nun nasıl yardım ettiğini, imanının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Amaleklilerle bir savaş vardı, biraz ondan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, Amalekliler İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra gelip onlarla savaşan bir halk, doğrudan Tanrı'nın halkına düşmanlık gösterdiler ve gerçekten bu ilk onların savaşı oldu aslında İsrail halkının ordu düzeninde ve bu savaşı Rab kendisi üstlendi. Gerçekten bu savaş Rabbin savaşıydı. Bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü Musa Rabbe ellerini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Yani bu doğrudan bir göstergedir aslında. Yani bütün imanlar için gerçekten bizim savaşlarımızın eri Rab'dir. Yani Rab savaş erimizdir aslında. Bizim namımıza savaşlar yürüten bizim Tanrımızdır. Ve Tanrı İsrail halkına bunları öğretiyordu aslında. Çölde, çöl İsrail halkı için bir sınama zamanıydı Daniel. Aslında kendisini onlara anlatmak, kendisini onların kim olduğunu İsraillere öğretme zamanıydı. Ve sen bir Tanrı'yı tanımak için en iyi yol, sıkıntılardan geçtiğinde, Rab'be dayandığında, Rab'be iman ettiğinde onun seni nasıl kurtardığını görmek, deneyim etmektir. Ve Tanrı da gerçekten Mısır'dan onları çıkardığı günden itibaren onları diyor ki, yani kendisinin tabiriyle çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz. Gerçekten de ilk oğlu olan İsrail'i baba Tanrı bir çocuk gibi taşıdı onları, yardımcı oldu onlara her bakımdan. Yalnız maalesef gerçekten dediğin gibi hep söyleniyorlardı. İnatçı bir halktı, Tanrı'ya güvenmekte yavaş kalan bir halktı. Ve fakat bu savaşta şöyle bir durum oldu. Musa'nın kolları yoruluyordu. Yani tek bir insanın kaldırabileceği bir yük değildi bu. Bütün akşam saatlerine kadar kaldırılması gereken elleri var ve yoruluyordu. Ve o yüzden bir tarafında Yeşu ve bir tarafında da Hur adlı iki yardımcısı Musa'nın ellerini iki taraftan kaldırdılar. Yani yardımcı oldular ona ve eller Rabbin tahtına doğru kaldırıldı bu şekilde ve Tanrı onlar için savaştı ve İsrailler onları yendi. Yani Yeşu'nun gözlerinin önünde müthiş bir sahne gerçekleşiyor. Yani kendisi deneyim ediyor. Ben Musa'nın ellerini kaldırdıkça biz galip geliyoruz. Yani bu Yeşu için gerçekten müthiş bir ders olmuştu diye düşünüyorum. İşte böyle adım adım çölde Musa'la birlikte sürdürdüğü yaşamında Yeşu Tanrı'yı tanımakta ilerledi. Daniel. Ve ondan sonra önderlik pozisyonu için uygun bir aday haline geldi.
0: Evet. Gerçekten ben de o zamanı gözümün önüne getirdiğimiz zaman nasıl Musa'nın ellerini kaldırdığında zafer kazanıyorlardı. Yani Tanrı'nın bu zaferi onlara verdiğini, kazandığını, kazanacaklarını fark etti, anladı, görmüş oldu. Aslında başka bir ayet daha var, onu da okuyayım istiyorsan. Yeşu'nun karakteriyle ilgili görebiliyoruz. Yasanın tekrarı 34. bölüm 9. ayette. Oraya baktığımız zaman orada diyor ki Nun oğlu Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Yani Rab ona bilgelik de aynı zamanda vermişti. Bunu görüyoruz. Çünkü diyor Musa ellerini üzerine koymuştu. İsrailler onu dinliyor ve Rabbin Musa'ya verdiği buyruklar uyarınca davranıyorlardı diyor bir dönemde. Demek ki bu bilgelik, insanlar ondaki bu bilgeliği görüyorlardı, farklılığı görüyorlardı. Aslında iman, tabii ki iman da vardı ve Musa onu bereketlemişti bütün halkın üzerinde. Ve Yeşu gerçekten imanla yoluna devam edecekti. Tabii halk da yavaş yavaş onun konuştuğumuz gibi liderliğine, yapacağı işlere alışacaktı. Rabbin mucizelerini göreceklerdi yavaş yavaş. Ve sonra görüyoruz ki Eriha'ya gideceklerdi. Ama Eriha'da gitmeden önce orayı da biraz araştırmaları gerekiyordu. Ve Yeşu iki casus bu kente gönderiyor önceden. Ve orada aslında ilginç bir olayla karşılaşıyorlar bu iki casus. Rahav denilen, bu İncil'de de aslında geçiyor. Matta'nın ilk bölümünde de yine bu kişinin ismini görüyoruz, okuyoruz. Rahav adında bir kişi var. Bu aslında bir fahişe ve bu fahişenin evine girerek geceyi orada geçiriyorlar. Alper, istiyorsan orada ne oluyor, ne yaşıyorlar, biraz ondan söz edebilirsen.
1: Evet Daniel, aslında bu casus gönderme işine biraz değinmek istiyorum. Bu hatırlarsan Musa'nın uygulaması. Yani bu 12 casusu daha önce vaat edilmiş ülkeye göndermişti. Sanki Yeşu burada kendi öğretmeni Musa'nın bir şekilde uygulamasını tekrar etmek istedi. Hı hı. Özellikle bilmediği bu Eriha kenti, güçlü dediğin gibi surlu, nasıl bir kent olduğunu anlamaları için iki casus gönderdi. Ve bu gönderilen casuslar Rahav adlı fahişe bir kadının evine girdiklerini okuyoruz. Muhtemelen gerçekten de bir fahişeydi ya da bir han işletmecisiydi, çok emin değiliz ama şüphe çekmeden girebilecekleri bir ev o anlamında bir fahişenin evi olması normal. Fakat gerçekten bu fahişe büyük bir iman sergiledi. Yani casuslar buna şaşırdılar. Özellikle Rahav, bütün bu eri halkının dizleri titredi. Yani İsraillilerin geldiğini gördüğümüz için hepimiz korkudan bayıldık diyerekten İsrail tanrısını aslında övgüyle karşılamıştı ve casuslara yardım etmeyi seçti. Eriha kralının yanında yer almaktansa İsrail halkıyla birlikte bir iman sergilemeyi tercih etti ve o adamları sakladı ve o adamları farklı bir yerden gönderdi. Ne okuyoruz? Ve gerçekten bu aslında bize şunu da gösteriyor Daniel. Oradaki Kenanlılar arasında bile Rab çalışıyordu. Yani yüreklerde çalışıyordu. Bütün dünyanın tanrısı olarak orada da bir iman yürüyordu. Sadece İsrail halkının içine değil ama diğer milletlerden de aslında Tanrı'nın bir gün oluşturacağı o büyük topluluğun küçük bir aslında biz orada bir parçasını Rahav'da görüyoruz. Aslında Rahav daha sonra da senin dediğin gibi İsa Mesih'in soyuna dahi giren Matta'daki o jeonolojik kayıtlarda, soy kayıtlarında var olan biri. Ve Tanrı'nın gerçekten imanla çalıştığını çok net bir şekilde gösteriyor bizim için. Ve gerçekten bu adamlar ondan sonra Yeşu'ya geri döndüler ve Yeşu'ya Rahav'dan bahsettiler. Ve Rahav'a şöyle bir vaatte bulundular. Sen ve ev halkını topla ve oraya kırmızı bir iplik as ve biz kenti ele geçirdiğimiz zaman o kırmızı ipliğe bağlı olduğu evin içindeki herkesi esirgeyeceğiz. Çok enteresan, bu aslında fısıh durumunu da bize biraz hatırlatıyor gibi. Çünkü aynı hatırlarsan Mısır'da Tanrı ilk doğanları yargıladığı zaman o fısıh kurbanının kanının bulunduğu evlerin üzerinde, ki hiç kimseye zarar gelmemişti, ölüm saçan o evlerin üzerinden geçmişti. Şimdi Tanrı Kenan'ı yargılarken, bu tanrısız halkı yargılarken kırmızı bir iplikle aslında o kanı temsil ediyor. Hı hı. Ve oradaki ev halkını esirgiyor. Ve gerçekten kurtuluş tarihi boyunca çok fazla paralellikler görüyoruz. Yeşu da aynı şekilde Musa'dan sonra şimdi bu yeni diyara İsrail halkını sokarken aslında Rabbe yeni canlar da kazandırıyordu. Hı-hı. Bu da çok önemli bir nokta.
0: Evet, dediğin gibi gerçekten de ilginç o kırmızı ipi oraya asmaları. Yani kurtuluşu simgeliyordu o kırmızı ip. Aynı zamanda yani belki şöyle de yorumlayabiliriz. İsa Mesih de bizim kurtuluşumuzdur. Gerçekten biz ona iman ettiğimizde, bütün yüreğimizi ona verdiğimizde, çarmıhta bizim günahlarımız yerine öldüğüne iman ettiğimizde biz de kurtuluyoruz. Yargı geleceği zaman, Tanrı'nın yargısı geleceği zaman biz bu yargıdan kurtulmuş olarak, özgür olarak hayatlarımıza devam edebiliyoruz ve Rabbim bizim için de hazırladığı bu vaat ettiği diyara ancak biz bu kırmızı iplik ya da işte günümüzde düşünecek olursak İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bu vaat edilen diyara bizler de girebiliriz. Aslında burada Rahav'ın düşüncesine bakacak olursak ilginç bir olay daha var. Yani şöyle de diyebilirim. Rahav İsrail'in inandığı Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğunu görebilmişti. Yani bu tüm dünyadaki insanlar için de gerçekten geçerli. Bizim Tanrımız yaşayan, gerçek, diri olan, sözleri doğru olan ve dediği her şey yerine gelecek olan bir Tanrı'dır. Bunu görebilmek gerekiyor. Kutsal kitapta biz zaten bunu fark ediyoruz, görüyoruz. Ve Rahav da burada aslında fahişe olmasına rağmen demek ki Tanrı'nın İsrail halkında yaptığı harikaları, güçlü işleri, büyük işleri gördü, o mucizeleri duydu ve buna iman etti. Ve buna iman ettiği için Rahav'ın da kurtulduğunu, onunla beraber olan o evde olan kişilerin de kurtulduğunu görüyoruz. Evet, Yeşu hakkında daha belki söz edilebilir sevgili Alper, ama süremizin sonuna geldik. Belki bir sonraki programda Yeşu'daki diğer olaylara bakabiliriz. Başka neler yaşadı, Rabbe nasıl güvendi, ne şekilde iman adımları attı, buna bakabiliriz. O zaman çok teşekkür ediyorum Alper bu programa katıldığın için.
1: Rica ederim, benim için büyük bir sevinç oldu Danyal.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
11: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.